Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o.

Ayşe binti Ebi Bekir. Sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın 1/3'ünü ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş, Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler.

yaşarsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde, Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde, Yıldız Efendim. Yok bizde, yok. Yok

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan. Onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kadın geçer beni Bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutulmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

كنتم أزواجا

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır, imanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu fani hayattan Refik-i Âlâ'ya çıkması insanlık tarihinin en büyük kaybıdır. Eğer Muhammed aleyhisselam en değerli insansa onun kaybı da en büyük kayıptır. İnsanlığın en değerlisi kimdir sorusuna Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam'dır cevabını verdiğimize göre insanlığın onu kaybetmesi bulmasıyla denk olmalıdır. İnsanlık üzerinde Allah'ın en büyük nimeti nedir sorusuna nimetler açısından, lütuflar açısından bakıldığında Peygamber aleyhisselam Efendimizin bir beşer olarak aramızda bulunması bizim onun ümmetinden olmamızdır diye cevap veririz. Buna samimiyetle inandığımıza göre en büyük nimetin fani alemde elimizden alınması en büyük kayıptır. Bir insanın bu anlayışı imanıyla orantılıdır. Ne kadar büyük ve değerli görüyorsan Muhammed aleyhisselamı onunla bir arada olma imkanının kaybolması da senin için o kadar büyük bir kayıptır. Ağlanacak, esef edilecek bir durumdur. Bizim bu asırda yaşayan Müslümanlardan birisi olarak şüphesiz imanımızdan elhamdülillah bir tereddüdümüz yoktur. Ancak imanda sevgimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yürek bağımızın ne kadar derin olduğunu belgelemekte zorlanacağımızda da şüphe yoktur. İman iman elhamdülillah. Ama bu iman için bedel ödemeye, fedakarlığa, ispata sıra gelince sıkıntılarla karşılaşan bir nesiliz biz. Resulullah için neler yapabilirsin? Neler yaptın? Muhasebesinde ne cevap vereceksek doğru sonuç budur. Ne yaptın Resulullah için? Hangi fedakarlıklara katlandın? En azından 3 çocuğundan birisinin adının Muhammed olması veya diğer isimlerinden birisinin olmasını senden rica etmişti peygamberin. Bunu gerçekleştirebildin mi? Hiçbir şey. Bedel, can, mal isteyen şeyler bir kenara. Bu kadar kolay. Bir nüfus dairesinde isim yazmaktan ibaret olan şeyi isteyip yapabildin mi? Sorusunun cevabı bile açık veriyor. Bizim bu şekilde bir muhasebede sıkıntılarımız var şüphesiz. Ancak ilk nesil ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Kur'an'ın şahitliğiyle Kur'an şahit Allah'ın ayetleri şahit vahiy ile belgelenmiş Resulullah'a sevgileri tamdı. Kur'an Allah'ın peygamberidir Muhammed. Onunla beraber olanlar diye başlıyor. Yani Kur'an onları Resulullah'ın kalitesinde bir imandan, onun aradığı düzeyde bir imandan söz edileceği zaman adı anılacak kimseler olarak gösteriyor. Değil, Muhammed aleyhisselamın sevgisinin Ebu Bekir'in kalbine veya diğer sahabenin kalbine yerleşmiş olması, yani Müslüman olarak Allah'ın peygamberini sevmeleri tamdı, şu kadardı, bu bir kenara. Daha ilerisine Allah'ı da hakkıyla memnun ettiklerine de Kur'an şahit. Radıyallahu anhum ve radu an. Çok önemli.
Allah onlardan memnun. Onlar da Allah'tan memnunlar. Hiçbir itirazları yok. Demek ki Müslümanlıkta bir düzey var, bir seviye var. Allah'tan tam memnun oluyorsun. Seni fakir veya zengin yapması arasında sıkıntı hissetmiyorsun sen. Sana çocuk verse de versin, vermese de rahatsız olmuyorsun. 3 yaşında bebeğinin ruhunu kabzetse de kabzetmese de rahatsız olmuyorsun. Sen de Allah'tan memnunsun. Ashab-ı kiramın Peygamber aleyhisselamdan memnun oldukları, onu analarından, babalarından çok daha fazla sevdiklerini Peygamber ispat etmiş, şahitlik yapmış, böylesiniz demiş. Allah şahit, Kur'an şahit ki Peygamber deyince kalpleri duruyordu. Resulullah için analarını, babalarını, her şeylerini feda ettiler. Topraklarını feda ettiler. Elimizde belgemiz ne? Kur'an. Allah şahit buna. Daha büyük şahide gerek yok zaten. Uygulama da böyle olmasaydı eğer, 23 yılda müşrik bir toplumda İslam ebedi kalacak kökleri salamazdı herhalde. Eğer 23 yıl sonra hiçbir mukavemetle sarsılmayacak çapta güçlü bir kök saldıysa din, bu o ilk neslin olağanüstü gayretiyle oldu. Bu tartışılması gerekmeyen, akıl ve mantıkla çok rahat anlaşılabilecek bir gerçektir. Kardeşler, böyle bir girişe neden ihtiyaç hissettik? Bir pazartesi günü saat 9 veya 10 gibi zamanda, sabahın 9'u ve 10 gibi, işte işrak vaktinin yeni çıktığı bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek ruhunu Allah'a teslim etti. Vefat etti. Acı Medine'yi çok çabuk sardı. Ashab-ı kiram başlarına gök düşmüş gibi oldular. Çok sarsıldılar. Hazreti Ömer için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Ben peygamber olmasam Ömer olurdu herhalde. Ne diyor başka? Hak Ömer'in diline göre iniyor diyor. Ömer şöhreti var, adaleti, Kur'an'a teslimiyeti, kadere teslimiyeti, ama o gün pazartesi günü Ömer kafayı oynattı. Kalktı mescitte ne dedi? Muhammed öldü diyeni öldürürüm dedi. O ölmedi. Geri gelecek, dirilecek gene dedi. Sapık konuşuyor. Sapıttı. Ömer'in bile aklı uçtu. Ashab-ı kiram şakadan sevmiyorlardı. Mevlüt kandili kutlaması gibi bir dertleri yoktu. Mevlüt kandili, simidi, böyle şeylerle ilgileri yoktu. Can o demekti zaten. Canan oydu. Aşk oydu. Maşık da oydu. Bu sevgilerinde ciddiydiler. Onun için Ömer sulandı o gün. Sapık konuşmaya başladı. Ebu Bekir olmasa Ömer bir iki kişinin kafasını vurmuştu o gün. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Bu acı haber. Şimdi bizim pozisyonumuzla peygamber sevgisini ölçmeyi anlamsız bulduğum için öncelikle onlar nasıl seviyorlardı belgelemeye çalıştım. Bunun üzerine konuşuyoruz. Bu acı haberden sonra ashab-ı kiram ne yapsalar acaba uygundur? Saat 10'da, sabahın 10'unda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiğini yazalım bir kenara. O gece yatsı namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenazesini sırayla ashab-ı kiram kıldılar. Gece 11'e doğru da Efendimiz aleyhisselam vefat ettiği sedirin altına toprağa verildi. Yani şu anda bulunduğu yer bir santim ileri geri olmamak şartıyla tam vefat ettiği yerdir. Sabah 10 diyelim, akşam 11-12 diyelim, ortalama 12 saatlik bir süreç vefat ettiği pozisyondan sonra
toprağın üstünde kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Arkadaşlar, bu 12 saatlik zaman zarfında ashab-ı kiram ne yaptı sorusunu yine bizle kıyas edemeyiz. Mesela biz en sevdiğimiz bir insanın gözlerini kapamasından sonraki 12 saatin yorumuna bakalım. Neyle meşgul oluruz acaba? Doğal olarak meşgul olunacak şey onun cenazesinin hazırlanması, başsağlığı dilenmesi vesaire gibi, yani onunla ilgili işlerdir. Ne kadar seviyorsak başka işleri bırakıp onunla o kadar ilgileniriz. Uzaktan bir akrabası ölen o gün dükkanını kapatır mı? Cenazeye gitmek üzere ayarlamalar yapar. Ailesinden birisi ölen o gün ticaretle meşgul olur mu? Babası ölen, dedesi ölen, o da dükkanını kapatır o gün. Yakınlık düzeyine göre cenaze ile ilgilenilir. Doğal olan budur. Ashab-ı kiramın nesiydi Peygamber aleyhisselam Efendimiz? Babalarıydı, analarıydı deseydik değil. Çünkü bin kere belki yüzüne karşı sana anam kurban olsun ya Resulallah dediler. Babam sana kurban olsun. Kurban bayramında kestiği koç gibi babasını yok saydı Resulullah'ın önünde. Bir baba, bir anne, bir dede, bir amca, hiçbiri değil. Resulullah demek aleyhissalatü vesselam onlar için kendileri demek. Kendilerinden de öte şey demek. Sevgilerini biz burada anlatmamız bile yani dille yapılabilecek bir iş değil. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlar, saat 10'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Saat 10.30 gibi, bu rakamları yani varsayım olarak kullanıyorum, dakikasından haberimiz yok ama 9 ile 10 arasında vefat ettiği kesin aleyhissalatü vesselam Efendimiz. 10.30 gibi Hazreti Ömer eline kılıcı aldı, mescitte koparırım kafasını, öldü demeyeceksiniz Resulullah için dedi. Allah ondan razı olsun. 10.30 gibi yarım saat sonra Ebu Bekir radıyallahu anh geldi, ona ayet okudu, mum gibi eridi. Senden öncekiler de öldü ey peygamber, sen mi hayatta kalacaksın? Ömer, bu ayeti sen duymadın mı dedi. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, Subhanallah, o ayeti kaç defa okumuş, inişini bilmiş biriyim de niye hatırlamadım anlamıyorum. Sevgi kör etti, ayeti de unutturdu, aklını da uçurdu. Sevgiden kaynaklanan bir unutma oldu. 10.30'da Ömer teselli edildi. Medine kapkaranlık oldu. Mateme büründü ashab-ı kiram. 11'de, bugün Medine-i Münevvere'yi görenler, bilenler için söylüyorum. Medine-i Münevvere'nin kıbleyi önünüze aldığınızda gerinizdeki son minarenin bulunduğu yer. Şimdi modern yapılmış haliyle en son, yani kıbleye döndüğünüzde sağdan en son minarenin olduğu yer Beni Sa'd isimli bir kabilenin bağlık gibi bir yeriymiş. O zaman aşağı yukarı 300 metre Mescid-i Nebi'ye. Zaten bütün Medine toplamı yani 20 bin metrekare bir şey o zaman. Küçücük bir kasabacık. Banyoları, köy kısımları filan büyük Medine'nin o zamanlar. Bağlık olan, tarım için kullanılan bölgeleri büyük. Şehir olarak küçücük bir yer. Beni Sa'd isimli bir kabile, Ensar'dan, Evs ve Hazreç'le ilgili olan Ensar'dan bir kabilenin bir çardağı var orada. İşte hurma liflerinden yapılmış bir gölgelik. 11'de arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sadece bir saat sonra, 11 değilse 11.10 kala veya 11.10 geçedir, böyle bir saat varsayımıyla söylüyorum, 11'de Ensar'ın ileri gelenleriyle Muhacirlerin ileri gelenleri, yani ümmeti Muhammed'in büyükleri orada oturmuş toplantı halindeydiler. Bu toplantı cenazeyi nasıl kaldıracaklarını, İslam alemine bu cenazeyi nasıl haber vereceklerini, cenazeyi kimin yıkayacağını, nereye gömüleceğini, nasıl defnedileceğini, matem mi tutulacak, ne yapılacak, bu tip konuları konuşmak üzere değildi toplantı. Böyle bir şey konuşmadılar. Cenazenin başında amcasının oğlu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ı bıraktılar. Fadıl isimli diğer
Abbas'ın amcası Abbas'ın oğlu Fadıl'ı bıraktılar. Aileyi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeğenlerini ve amca çocuklarını cenazenin başında bıraktılar. Kızı Fatıma annemiz de başında bekliyordu. Onlar 250-300 metre geriye bir çardağın altına geçtiler. Konuştukları tek konuydu: Resulullah'ın ölümü haktır, kim idare edecek Müslümanları? Başı kim olacak Müslümanların? Arkadaşlar, püf noktası burası bu işin. O sevgiyi, o fedakarlığı, o aşkı ne yaptı o gün ashab-ı kiramda? Cenaze orada sıcacık dururken, yarım saatlik cenazeyi bırakıp cenazenin yerine kim yönetici olacak sorusunu cevaplandırmak üzere toplantı yaptılar. O toplantıya katılanlar, biz üye değiliz, sonra bizi almazlar diyecek ikinci sınıf insanlar da değil. Sa'd bin Ubade'ler, Evs'in ileri gelenleri, Hazrec'in ileri gelenleri, Bedir kahramanları, Ebu Bekir, Ömer, Abbas, birinci derece, yani ashab-ı kiramın ağır adamları, büyük adamları, o uğrunda can yüzlerce defa verdikleri, hazır oldukları, fedakarlıkları ölçülemeyecek kadar olan o büyük insanlar, o uğrunda delirdikleri peygamberi bıraktılar, cenazeyi bıraktılar. Biraz önce Muhammed öldü diyenin kafasını vururun diyen adam, Resulullah'ı öldüğü yerde bıraktı, ümmetin halini konuşmaya gittiler. Resulullah sevgisi ise eğer söz konusu, Ebu Bekir'den çok seven yoktur onu. Yalan. Kim Ebu Bekir'den çok seviyorum diyorsa yalandır. Çünkü Kur'an Ebu Bekir'i bir numara yaptı. Allah kalpleri biliyor. Ebu Bekir'in kalbini gördü Allah. Kainatta bir benzeri yok o kalbin, peygamberler hariç. Ebu Bekir'i bir numara olarak öne çıkardılar. Ebu Bekir o gün o cenazeyi bıraktı, ümmetin hali ne olacak dediği yere gitti. Kimse Ebu Bekir'i kınamadı. Ne yapıyorsunuz siz? Ne işiniz? Utanmıyor musunuz? Peygamberin cesedi soğumadı. Siz nereye gittiniz diyen olmadı. Orada ne konuştular o gün? Ensar dedi ki, kardeşler, Resulullah öldü. Hançer yüreğimize saplandı. Ancak bakın, mantığa dikkat edin arkadaşlar. Nereye gömüleceğinden, cenazeyi kim yıkayacak, önce kim kılacak varıncaya kadar bu ümmetin birbirine girmemesi için Resulullah'ın yerine vekil seçmemiz lazım dediler.

gündü. Onların toplum idare etme, insan psikolojisini tahlil etmeleri peygamber sevgisinden aşağı değildi o gün. O gün orada Beni Saad'ın çardağında toplananlardan Allah razı olsun, 2 saat geç kalsalardı bu iş için İsa Aleyhisselam'ın başına gelen Resulullah'ın başına gelirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz toprağa girmeden İslamiyet kaybolup giderdi. İsa Aleyhisselam'ın başına o geldi, Musa Aleyhisselam'ın başına o geldi. Lidersizlik veya idare zafiyeti İslamiyet gibi bir dini bile rüzgarın önünde uçurup götürebilecek güçte büyük bir afet. O gün toplandılar. Öğle ezanı okunduğunda ümmeti Muhammed'in lideri belliydi. Ashab-ı kiram tek bir namazı dahi lidersiz kılmayı kabul edemediler. 1924'ten beri lideri olmayan bir ümmetiz. Ama sahabeyle aynı cennete gireceğiz. O ayrı bir şey. Bu hayal, aç tavuk kendini dar ambarında hissedermiş. 1924'ten beri ümmetin başı yok, dibi yok. Ağzı az lafı az lafa laf yapabilen, 3-5 yazı yazabilen baş oldu, dip oldu. Ama ashab-ı kiram o gün yeryüzünde 124 bin peygamberden herhangi bir tanesine iman edenlerin yapmayı beceremediği bir işi yaptılar. Ensar dediler ki, arkadaşlar bizim şu peygamberin aleyhissalatü vesselam bir defa cenazesini huzurlu bir şekilde kaldırabilmemiz başımızda bir lider olmasına bağlıdır. Açıkça da şunu söylediler. Dediler ki, biz ümmeti Muhammed'in devlet kurmasına zemin hazırlayan bir aileyiz. Bu şeref kıyamete kadar bize aittir. Mekke'yi fethettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de kalacak mısın sorusuna ne cevap vermişti? Ensarı bırakmam demişti. Ensarı bırakmam dediğine göre Resulullah bizi seviyordu, onun vekaletini biz yürüteceğiz dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh da dedi ki, arkadaşlar ümmet sizden ibaret değil. Tamam, hizmetlerinizi, desteğinizi Allah şahit, peygamberi şahit, biz de şahitiz. Sayenizde canımızı kurtardık, herkes buna şahit. Ama müsaade edin, bu kararı ümmet versin dediler. Dedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Ömer her zamanki gibi ayağa kalktı. Ne konuşuyorsunuz siz dedi. 3 gündür kim müminlerin namazını kıldırıyor dedi. Hazreti Saad dedi ki, Ebu Bekir kıldırıyor dedi. Kendilerinden mi oraya geçti Ebu Bekir dedi. Yok, kim bıraktı onu? Resulullah demedi mi Ebu Bekir kıldırsın namazlarınızı? Bu devleti idare etmek namazdan kutsal bir şey mi ki siz Resulullah'ın namaza uygun gördüğünü devletinize uygun görmüyorsunuz? Oturun oturduğunuz yerde. Ebu Bekir gel buraya dedi. Kalktı Ebu Bekir, geldi. Bazı işleri delikanlıların görmesi gerekiyor arkadaşlar. Her iş böyle lafla, cımbızla seçilmiyor. Geldi Ebu Bekir, ne diyecek merak ediyor. Sağ elini uzat dedi. Uzattı, tuttu elini. Resulullah'ın namazımıza vekil bıraktığı adama ümmetimin lideri olarak beyat ediyorum dedi. Beyat ediyorum demek, seni ümmetin başı kabul ediyorum demek. Ve bu Ömer böyle deyince ashabın diğer ensar bölümü ayağa kalktılar. Resulullah'ın vekiline biz sadık değil miyiz dediler. Onlar da beyat ettiler. Orada 15 kişiyi geçmeyen ileri gelen kadro mescide geldiler. Saat 12 değil henüz ama. Saat 12 değil. Geldiler. Herkes şimdi Ebu Bekir'e sarılıyor. Başın sağ olsun. Başımız sağ olsun. Ebu Bekir öne geçti. Ömer kalktı yine, dedi ki, Müslümanlar, Resulullah'ın vekili Ebu Bekir'dir. Herkes gelsin sırayla beyat etsin dedi. Herkes gelsin beyat etsin. Herkes itaat edeceğine söz versin dedi. Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kıldırdığı mihrabın önüne geldi. Herkes sırayla geldi. İyi ve kötü bütün şartlarda sana itaat edeceğimi Allah adına söz veriyorum dedi. Oy kullanma sistemi bu İslam'da. Oy böyle kullanılıyor. Karambol, kimsenin görmediği bir kağıtla değil. Müslümanların önünde geliyorsun. Allah adına sana iyi ve kötü her halükarda itaat edeceğime söz veriyorum diyorsun. Bu oy kullanmak oluyor. Böyle bir oy kullandılar. O gün saat 12 olmadan, öğle ezanı okunmadan Ebu Bekir ümmeti Muhammed'in ilk lideri oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabii. Böylece öğle ezanı okunduğunda lidersiz bir namaz kaçırmamış oldu ashab-ı kiram. 123.900 küsur peygambere nasip olmayan Allah Muhammed Aleyhisselam'a nasip etti.
Çünkü öbür peygamberler de din bırakarak gittiler.

30 kişi 100 kişiye bıraktılar dini. 10 gün sonra 10 kişi kalmadı. 20 kişi kalmadı, 2 kişi kalmadı. İsa Aleyhisselam 11 kişiye bıraktı dini. 11 havarisi vardı. 11 kişiden bir kişi 15 sene devam ettiremedi o dini. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, gölgesinde bulunmayı kıyamet günü hepimize nasip etsin. Ebu Bekir ve Ömer, o Beni Saad'ın çardağında oturan o yiğitler, Allah dostları, bugün İslamiyet ilk günkü kadar gür ve berrak bir şekilde bulunuyorsa, ezanları ya gökyüzünü inletiyorsa, Kur'an'ımız tek bir satırı eksik olmamak şartıyla elimizde ise, o gün o çardağın altındaki yaptıkları atılım sayesinde oldu. Zira arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Bizim kabristanlığımıza gömülecek dediğini bir grubun, öbür grubun biz ensarız, bizim ailemize gelmişti. Kureyş'in, ya bizim dedemizin çocuğu, nereye götürüyorsunuz bunu? Mesela Mekke'ye götürelim diyen olmuş. Dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın toprağına götürelim, Mekke'ye götürelim diyenler olmuş. Yani böyle bir sürü teklifle. Kardeşler, küçük bir dernek binasının badanası yapılırken ihtilaf çıkıyor. Şu renk mi yapalım, bu renk mi yapalım diye de kalsın bu sene, boya yapmayalım diyorlar. Kavga etmektense. Ümmeti Muhammed'in peygambere olan o günkü şartları düşünün. Bugünkü sululuğu bırakınız. O günkü aşkla o cesedi gömmezlerdi bile. 3 gün benim evimde dursun, sonra gömeriz düşünürlerdi. O gün ümmetin dirilişi ve büyüyüşü hız kazandı. En azından 10 sene 20 sene duraklaması engellenmiş oldu. Kim sayesinde? Ensar'ın ora çardağında toplanan o 15 kişilik küçücük grup, ama büyük insanlar sayesinde. Allah'tan hepsine rahmet etmesini, bizi de onları da Havz-ı Kevser'de toplamasını niyaz ederiz. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra öğle ezanından önce Ebu Bekir radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in lideri oldu. İlk konuşmasını hemen yaptı. Tarihe altın harflerle yazılacak desem o sözlere yazık. Altın nedir ki? İnsanlık tarafından ne konuşulmuş ne duyulmamış müthiş ölçüler koydu. Çıktı. Bir defa kullandığı isim Halifetu Resulillah. Resulullah'ın vekili demek. Halife vekil demek. Resulullah'ın vekili. Adı büyük. Bu isimle ve Medine'deki, o zamanki nüfus yaklaşık 5000 kişi Medine'de, 5000 kişilik bir şehrin tamamının onayıyla, dolayısıyla bütün ümmeti Muhammed'in onayıyla, parazit bir ses vesaire yok ortada, İtiraz eden yok, ümmetin oy birliğiyle, göklerin onayıyla neredeyse seçilmiş bir lider olarak çıkıp yaptığı ilk konuşma, ey insanlar, en iyi adamınız olmadığım halde başınıza getirildim. Doğru olduğum sürece benimle olun. Yanlış yaparsam beni düzelt. Güçlü haklı olandır. Güçsüz haksız olandır. İnmiş aşağıya, bu kadar. Mesaj, ilk mesajı. Seçenlerime teşekkür ediyorum. Sizi mahcup etmeyeceğim. Bir dahaki seçimi full alacağız zaten. Böyle değil. İlk mesaj teslimiyet ifade ediyor. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesinin yıkanma işi Ebu Bekir'in talimatıyla artık ikindi namazına kadar bitirildi. Yatsıya kadar, yatsının ileri saatlerine kadar önce Ali radıyallahu anh, sonra ashab-ı kiramın büyükleri Ebu Bekir ve diğerleri, ondan sonra kadınlar, çocuklar sırayla gelip odanın aldığı kadar kalabalıklar halinde hiç kıpırdatılmadan cenazesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesi kılındı. Gece yarılarına doğru da defin işi bitti. Öbür gün hiçbir şey olmamış gibi hayat devam etti. Çünkü en büyük sıkıntı yönetim kaosu doğmasıydı. Yönetim kaosu doğmadı. Neden doğmadı? Çünkü bir saat içinde halledildi. Kimsenin bir görüş belirtmesine filan da fırsat bırakmadı.

mitingler vesaireler de olmadı. Adaylık süreci işte salı günü bitiyor adaylık, resmi bültenler açıklanıyor, böyle bir şey de olmadı. Direkt Ebu Bekir'li bir dönem başladı. Allah ondan razı olsun. O kadar aksama olmadı ki arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 20 gün kadar önce Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ı 17 yaşındaydı o zaman. Üsame 17 yaşındaydı. Üsame bin Zeyd 1, 2, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17 yaşındaydı. Ehliyet alacak yaşta değildi. İslam orduları başkumandanı yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü Suriye'nin Halep tarafına doğru tarama görevi yapmak üzere ordunun başına geçirdi. O ordunun içinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Talha, Ali, bütün bu meşhur sahabiler de var. 17 yaşında bir delikanlı olarak İslam orduları başkumandanıydı. Medine'nin 5 kilometre kadar dışına çıktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberi gelince Üsame orada durdu. Yani Resulullah'ın öldüğü bir dünyada fethi ne yapacağız filan gibi böyle bir mantıkla baktılar. Ertesi gün Efendimizin cenazesi kılındı yatsıdan sonra. Sabah namazında Ebu Bekir radıyallahu anh Üsame'nin beklediği yere gitti. 5 kilometre. Burada niye bekliyorsunuz siz dedi. Bu arada diğer yaşlı sahabiler dediler ki yani bir Medine'de bir sıkıntı olur. Bu sıkıntıda bize ordu ihtiyacı olur. Zaten bütün ordumuz bu. Birkaç gün bekletelim. Sonra göndeririz bu orduyu diye teklif ettiler. Ebu Bekir'in o günkü çıkışı arkadaşlar kıyamete kadar iman ne demektir onu gösteren bir ölçü koydu. Dedi ki bakın Resulullah'ın git dediği bir orduya dur demek Resulullah'a hıyanettir. Bizi kurtlar da yese burada bu ordu gidecek dedi. Üsame yoluna devam et dedi. 24 saat geçmeden 24 saat dolmadı. Sadece Üsame'den bir ricada bulunmuş. Demiş ki burada adamsız kaldım. Ömer bin Hattab'ı müsaade edersen yardımcı olarak alabilir miyim demiş. Ebu Bekir 61 yaşında, Üsame 17 yaşında. O da dönmüş. Ömer gidebilirsin Ebu Bekir'le demiş. İtaat. İtaat denen şey arkadaşlar. Yaşlı, başlı, diplomalı yok böyle bir şey. Sen İslam orduları başkumandanı mısın? Herkes senin çocuğun statüsünde. Böyle itaat olursa o ordu Şam'a gitti. 55 gün sonra muzaffer bir eda ile Medine'ye geri döndü. 4000 kilometreden fazla yol kat ettiler. 55 günde geri geldiler. Zaferle Medine'ye döndüler. İtaat sayesinde tabii. Ebu Bekir radıyallahu anh bu şekilde idareyi ele aldı. Kimse idarenin değiştiğini hissedemedi bile. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu idareyi devralışı arkadaşlar ayetle, hadisle veya Efendimiz Aleyhisselam'dan işaretle falan olmadı. Çünkü Efendimizin kurduğu o 9,5 yıllık Medine'deki devletin yönetim tarzına ait bir bilgi yoktu. Böyle bir bilgi bırakmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın rekatları ile ilgili bilgi bırakar gibi siyasi yönetimle ilgili bilgi bırakmadı. Dolayısıyla ashab-ı kiram o gün yaklaşık olarak 110 binden fazla sahabi vardı yeryüzünde. 110 binden fazla sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir'in bu tarz bir sistemle göreve getirilişine onay verdi. Bu ilk İslam kadrosunun böyle bir seçim tarzını yani 15 Müslümanın ittifakına daha sonra Medine halkının daha sonra da bütün Müslümanların onay vermesini İslam olarak gördüler. Dolayısıyla Ebu Bekir şuraya gidin, şuraya oturun dediği zaman bunu Allah'ın emri, peygamberin emri gibi gördüler. Çünkü Müslümanların ittifak ettiği şey Allah'ın razı olduğu şeydir. Allah Müslümanların ihtilaf ettiği şeylerden hoşlanmıyor, razı olmuyor. Ebu Bekir'i arkadaşlar oturmuş bir sistem beklemiyordu. Uçurumun kenarındaki bir sistem bekliyordu. Nitekim 2 yıl 2 ay ümmeti Muhammed'in başında kaldı Hazreti Ebu Bekir. 2 yıl 2 ay. Bu 2 yıl 2 ay içerisinde Arap Yarımadası'nda sadece 14 ayrı orduyla savaş yapıldı. 14 savaşa gidildi. Bu savaşlar

eti hareketi değildi. Ebu Bekir radıyallahu anh iki büyük fitneyle karşılaştı. Bugünkü dersimizin ana maddesini oturtmaya çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün iki büyük fitne çıktı. Birincisi, İslam'ın ekonomik boyutunu temsil eden zekata baş kaldırıldı. O zamanlar yaklaşık olarak 12 tane vilayet vardı İslam yönetiminde. Bunlardan Mekke, Medine ve Taif'in dışındaki şehirler İslam'dan çıktıklarını ileri sürdüler. Medine'ye haber gönderdiler, biz artık Müslüman değiliz diye. Bir kısmı bunların zekatı ileri sürdü. Ebu Bekir radıyallahu anh'a mesaj gönderdiler. Zekat vermeyi bizden kaldırırsa Müslüman olarak kalırız. Zekat almaya devam edecekse biz Müslüman değiliz dediler. İkinci grup da Muhammed bizi aldattı dediler. O gerçekten peygamber olsaydı yaşardı. Genç yaşta niye öldü dediler. Ve böylece ashab-ı kiramın, Medine, Mekke gibi o ilk nesil, imanlı neslin dışındaki sonradan görme Müslümanlar diyelim, çoğu Efendimiz'i görmemiş olan o Müslümanlar çıktı gittiler İslamiyet'ten. Medine'de ne anlama geliyor? Bütün Medine nüfusu hep asker olsa, kadınıyla erkeğiyle, köy sayısı kadar değil bu. Toplu bir isyan başlamış. Allah Ebu Bekir'e bütün bu zor şartlara rağmen Halid İbni Velid gibi bir yiğit verdi. Halid İbni Velid arkadaşlar 12 ayda bütün Arap Yarımadası'nı temizledi. Medine'den çıktı, Yemen'den, bugünkü Arap Emirlikleri, Bahreyn falan böyle geldi. Bir de Bahreyn'den Medine'ye haber gönderdi. Buraların temizlik harekatı bitmiştir. Şöyle bir Bizans'a doğru gideyim mi? Dedi ki tava al gel dedi Ebu Bekir adeta. Oradan da gitti, bir de tuttu Suriye'yi fethetme hareketi başlattı. Yani 12 ayda bütün Arap Yarımadası'nı, şu anda 8 tane ülke var o bahsettiğim yerde, Arap Yarımadası'nı taradı ve sırtın, yani atın sırtında gidiyor. Bir elinde kılıç, sırtında yay, öyle gidiyorlar. Gündüz savaşıyorlar, gece yol alıyorlar. Gündüz savaşıyorlar, gece yol alıyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh 2 yıl 2 ay sonra vefat ettiğinde İslam'a baş kaldıran hiç kimse kalmadı. Şimdi bu baş kaldırmada örnek vereyim arkadaşlar. Mesela Yemen'de, sadece Yemen'de ben peygamberim, Muhammed değil ben gerçek peygamberim diye ortaya çıkanlar, bu tip bir serseri kadrosu ortaya, yeni peygamber adayları çıktı. Onlarla yapılan savaşlarda ölen sahabi sayısı sadece 5000 kişi arkadaşlar. Yani tek bir savaşta ölen sahabi sayısı 5000 kişi. İşte karşıki ordunun rakamını düşünün. İsyan edip dinden çıkanların boyutunu düşünün. Ya yani elimizde ciddi bir rakam yok, bir bilgi yok. Ben varsayımla söyleyeyim. O zaman 100 binse Arap Yarımadası'ndaki Müslüman sayısı, 90 bini çıktı dinden. Böyle korkunç bir fitne yaşandı. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki babamın başına gelenler bir dağın başına o inseydi dağ çökerdi diyor. Her gün Medine'ye bir haber geliyor. Filanca kasaba çıktı, filanca köy çıktı, filan kabile çıktı. Bir de o dönemde kabilecilik hakim, kabilenin reisi ben çıktım diyor. Hepsi peşinden çıkıyor. İman ederken de öyle iman etmiş oluyorlardı zaten. Kampanya ile iman ediyor, kampanya ile çıkıyor. Böyle bir berbat durum da var. Allah Ebu Bekir'den razı olsun. Zerre kadar esnemedi. Hatta çok enteresandır arkadaşlar. Ashab-ı kiramın en cesurunu örneklendirin desem herkes Ömer diyor. Herkes Ömer. Bırak ya Resulallah kafasını vurayım sözüyle eşleşmiş ismi. O bile ürkmüş bu ilk günlerde. Ebu Bekir radıyallahu anh'a demiş ki ne yapıyorsun ya demiş. Dur birini bitirelim öbürüne gidelim. Yani bunlar çok kötü haberler geliyor. Böyle bir dengeli siyasetimiz olsun demeye getiriyor. Onun meşhur sözü var. Dönmüş Ömer demiş. Ecebbarun fil cahiliye ve haifun fil islam. Cahiliyedeyken cesurdun da şimdi mi korkaklığın tuttu demiş. Susmuş o da. Hiç ses çıkarmamış. Yani en merhametli adam Ebu Bekir görünüyor. Ama dinden çıktık, Resulullah'a verdiğimiz sözden döndük deyince hiç merhamet yok. Merhamet diye bir şey yok. Ebu Bekir radıyallahu anh birinci
karşılaştığı bu tehlikeyi bertaraf etti. Allah ondan razı olsun. Yoksa arkadaşlar, yalancı peygamberler, dinden çıkanlar filan külünü uçurmuşlardı İslam'ın. İslam'ı yakıp külünü de uçurmuşlardı. Öyle bir büyük afet yaşandı. Şeyh Hasan'ın, Ebu Hasan'ın Nedvi rahmetullahi aleyhi ziyaret ettiğimizde Türkiye'de çok sıkıntılı günler yaşanıyordu da bizi teselli etmek için demişti ki, gençler, İslam 3 defa kefenlenip mezara kadar götürüldü de kimseye üstüne toprak atmak nasip olmadı, gene kalktı demişti. Birisi de Ebu Bekir'in günlerindeydi. Kefenlendi, mezara sokuluyordu İslam, az kalsın kimseye nasip olmadı onu gömmek.

Şeyh Hasan'ın, Ebu'l-Hasan'ın Nedvi rahmetullahi aleyhi ziyaret ettiğimizde Türkiye'de çok sıkıntılı günler yaşanıyordu da bizi teselli etmek için demişti ki, gençler, İslam 3 defa kefenlenip mezara kadar götürüldü de kimseye üstüne toprak atmak nasip olmadı, gene kalktı demişti. Birisi de Ebu Bekir'in günlerindeydi. Kefenlendi, mezara sokuluyordu İslam az kalsın, kimseye nasip olmadı onu gömmek. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ikinci büyük hizmeti arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz yazılı bir kitap halinde değildi. Hafızların kafasındaydı. Demin bahsettiğim, biraz önce bahsettiğim yapılan yalancı peygamberlerle ilgili savaşlarda ashab-ı kiramın bilhassa hafız bölümünden çok zayiat oldu. Hazreti Ebu Bekir'in talimatıyla ashab-ı kiramın en iyi hafızları oturup Kur'an-ı Kerim'i bir araya yazdılar. Ebu Bekir radıyallahu anh onu mühürledi. Kur'an-ı Kerim böylece insan eli değmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından bir yıl sonra resmi kitap haline geldi. Aslında Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu hizmeti, Kur'an-ı Kerim'e yaptığı bu hizmet, o filan savaşlardaki İslam'ın kahramanlıklarından çok daha büyük hizmet arkadaşlar. Zira Kur'an'ın içine iki tane ayet gibi bir şey uydursalardı, Kur'an'ımızın itimadı bugünkü noktada olmazdı. Elhamdülillah. Zaman geçmeden, mesela 10 yıl sonra yapılsaydı bu iş yine fitne fesat olurdu. Zaman geçmeden Kur'an'ı yazan katipler, hani ayet geldiğinde onu yazan katiplerin hepsi hayattaydı. Bir kişi çıkıp demedi ki ben böyle hatırlamıyorum bu ayeti. On binlerce sahabi hayatta, hepsi o inen ayetleri dinlemişler. Mesela o ayetleri nasıl yazıyorlar? Şimdi hafızlar tek tek ayetleri yazdılar. Toplandı. Ondan sonra Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve ala kulli şeyin kadir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ve la tekilna ila enfusina ve la tarfete ayn. Birer ayetel kürsü okuyarak devam edelim. Allahümme ahsin akibetena. Hafızlar yazıyorlar, işte Bakara suresini yazıyorlar, sonraki sureyi yazıyorlar, sonrakini yazıyorlar, tutuyorlar. Ondan sonra bu yazdıkları ayetleri sen Bakara suresinden nasıl biliyorsun, oku bakalım diyorlar. Okuyor, öbür hafıza soruyorlar, öbür hafıza bakıyorlar ki elhamdülillah aynısı. Sen filan surenin nerede olduğunu hatırlıyorsun, şurada olduğunu hatırlıyorsun. Dolayısıyla bir kişi çıkıp demiyor ki siz ne yaptınız ya, bu surenin şu ayeti yoktu burada. Ne oldu? Cebrail'in getirdiği ayetleri getirdiği o dakikada dinlemiş binlercenin şahitliğiyle Kur'an-ı Kerim perçinlenmiş oldu. Bu bir sene daha gecikseydi, la kadderallah, bir sene daha gecikseydi Kur'an-ı Kerim bugünkü azametiyle duramazdı. Allah Ebu Bekir'i vesile kıldı, ona lütfetti. Kur'an-ı Kerim bu hizmeti onun eliyle gördü. Kardeşler,

Bu ders 3 saatti hesabımızda. Ben o 3 saatlik standartla 50 dakika harcadım. Ama herhalde 3 saati doldurmayız değil mi? Yok. 3 saati doldurmayalım. Ebu Bekir radıyallahu anh ağır hastalandı. Hastalandığında vefat edeceğini anladı. Daha doğrusu şimdiki gibi insanlar böyle 3 günde bir doktora gitmiyorlardı. Ben hep merak ederdim gençken. Hastalanmadan işte hastalandı, vasiyet etti. Dedi ki çocuklarım şöyle oldu. Nasıl anlıyorlardı öleceklerinde vasiyet ediyorlardı, hep merak ediyorum. Biz doğmadan doktor muayenesi görmeye başladığımız için hiç ölümü zaten yaklaştırmıyoruz kendimize. Ölümü yaklaştırmadığımız gibi en ağır hasta olan bile inşaat yaptırıyor. Lazım olur tatile gidecek hala adam. Doktorlar bile bunu eve götürün diyorlar, o hala inşaat yaptırıyor. Ashab-ı kiram ve o dönemdeki insanlar tabi düştü mü yatağa belli oluyor, kalkacak bir tipi görünmüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh kalkmayacağını anladı. Yanındakiler sana bir tabip çağıralım dediler. Tabip beni gördü dedi. Ne dedi sana dediler? Dediğim olur, boşuna uğraşma dediler, dedi bana dedi. Bu başka tabip diyor, bir başka tabip söylüyor tabi. Dediğimi yaparım dedi tabip dedi. Bana Ömer'i çağırın dedi. Ömer radıyallahu anh geldi. Ebu Bekir'in birinci adamı da Hazreti Ömer'di zaten. Sağlığında da öyleydi. Efendimizin sağlığında da Ebu Bekir birinci adam, Ömer ikinci adamdı. O liste öyle aşağı doğru ilk 4 halifede devam etti. Dedi ki Ömer, bu görevi senin omuzlarına bırakıyorum. Sen ümmeti Muhammed'in bundan sonraki liderisin dedi. Katibini çağırttı. Katibe, Resulullah'ın halifesi Abdullah bin Osman Ebu Bekir olarak Ömer'i Müslümanların lideri diye bırakıyorum dedi. Mühürledi onu. Ashab-ı kiram, bu nokta önemli arkadaşlar. Bugünkü dersimizin altyapılarından birisi bu. Hasta yatağında can çekişirken şiddetli baskı yaptılar Ebu Bekir'e. Dediler ki Allah'a bunun hesabını veremez. Ömer çok sert adam. Rahmet ümmetinin başında duracak bir adam değil bu dediler. Buna görevi bırakamazsın. O da geleni geri gönderdi. Sonra bir grup sahabi, neye dayandığında Ömer'i başımıza bırakıyorsun yönetici olarak diye sordu. Bunu bana Allah sorarsa daha iyi bir mümin göremedim derim dedi. Böylece Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'in sağlığında Resulullah'ın vekilinin vekili oldu. İkinci halife oldu böylece. Kardeşler, Ebu Bekir öldüğü gün yine bir vakit namaz geçirilmeden bütün Müslümanlar Medine'de toplandılar, Ömer'e beyat ettiler. İkinci beyatını da Müslümanlar Ömer'e yapmış oldular. Ömer tam 10 yıl Müslümanların başında kaldı. İslam'ın ibadetlerden evliliğe kadar İslam olarak sistemleştiği her meselede Ömer'in bir parmağı vardır arkadaşlar. İslam şeklini Ömer'in döneminde aldı. Fıkıh kitabını da açsanız, tefsir kitabını da açsanız, hadis kitabını da açsanız, İslam'ın filizlenme dönemi Ebu Bekir dönemiydi. Güçlenip kök salma ve dal budak salma dönemi de Ömer'in dönemi oldu. Ömer gerçekten şiddetliydi. Yani bu Ömer'i başımıza niye bırakıyorsun, bu sert adamı diyenler haklıydılar. Sonra görüldü ki ah Ömer 20 sene fazla yaşasaymış diye. Sonra anlaşıldı ki devlet Ömer'in kafasıyla idare edilir. Ömer lazım devlet için. Ömer radıyallahu anh döneminde arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki tane özlediği hayali vardı. Birisi İran'ın Mecusilerin elinden kurtarılıp İslam'a kazandırılması. Diğeri de Hristiyanlığın o zamanki en güçlü yaşayan merkezlerinden birisi olan Konstantiniyye'nin ezanla inlemesi. Bu iki şey Efendimizin hasretiydi. Hendek Muharebesi esnasında bunu dile getirdi. Ashab-ı kiram o zaman başlattılar heyecan. Resulullah'ın hayali gerçek olsun. Resulullah'ın hayali gerçek olsun. Birinci büyük hayali İran Mecusiliği Ömer'in eliyle çöktü elhamdülillah. Ömer'in sayesinde, Ömer'in gayretleriyle İslam toprağına katıldı. Ama Ömer bunu hayatıyla ödedi. 10. yılında Hristiyanların da desteğiyle Mecusiler köle olarak Medine'ye soktukları birisini becerip bir sabah namazında Ömer'i şehit ettiler arkadaşlar. Ömer'e ait ayrıntılara girmeyeceğiz. Ömer hem yatağında diyelim yatıyor.

diyor, hem de yeni yönetimin şeklini çizdi. Ashab-ı kiramı çağırdı. Dedi ki, benden sonra cennetle müjdelenmiş 10 kişiden 6 kişi kalıyor. Biri yani Ebu Bekir, biri Ömer, biri Osman, biri Ali diye bildiğimiz 10 tane cennetle müjdelenmiş sahabi var. Bunlardan 6 kişi hayatta Ömer'den sonra. 6 kişiden bir tanesi lider olacak demiş. Bu 6 kişilik grup 3 gün içinde liderini seçecek. 3 günde onlara süre veriyor. 50 kişilik bir muhafız grubu kuruyor. Bu muhafızları bir odaya topluyorlar, 6 kişiyi. O muhafızlar da onların başında bekliyor. Gözlemci olarak da kendi oğlu Abdullah İbni Ömer'i koyuyor. Konuşmaları zapt etmesi, gözlemci statüsüyle bu 6 kişi Müslümanların yeni liderini seçsin diye teklifte bulunuyor. Daha doğrusu talimat veriyor. Resulullah'ın vekilinin vekili olduğu için de bu peygamberin emri gibi kabul ediliyor. Hazreti Ömer akşam üzeri vefat ediyor. Süre başlıyor bu sefer. 72 saat içinde yeni lider seçilecek. 72 saat zarfında da Harem-i Şerif'in yani Medine'deki mescidin imamı olarak da Hazreti Suheyb'i tayin ediyor. Sen namazları kıldıracaksın. Yani o yaralı anında kim namazı kıldıracak, kim elçileri karşılayacak, kim seçi, korumayı kim tayin ediyor, hepsini tayin ediyor bu arada. Hepsini tayin ediyor. Bir yandan da can çekişiyor ama. Kan kaybediyor sürekli. O heyecan nereden geliyor biliyor musunuz? Aşık oldukları peygamberlerinin cenazesini bırakıp yeni lideri seçtikleri günden geliyor o heyecan. Aynı ruh devam ediyor. Ömer radıyallahu anh vefat ettiğinde arkadaşlar ümmet bu dertle baş başa kaldı. Bu 6 kişilik komisyon Ömer'in tarif ettiği gibi toplandı. Bu 6 kişilik komisyonda Abdurrahman İbni Avf komisyon başkanı seçildi. O da aşire-i mübeşşereden. Şöyle bir sistem uyguladı. Dedik arkadaşlar, kim olmak istemiyor önce onu belirleyelim. Kim üçüncü halife olmak istemiyor? Önce ben olmak istemiyorum dedi. Kaça düştü böylece başkan olmak isteyenler? Bir kişi zaten Medine'de yokmuş. Talha Hazretleri o gün Medine'de değildi. O sonra geldi. Onu da varsayıyorlar. 5'e düştü. 3 kişi daha biz de olmak istemiyoruz dediler. Böylece aday 2 kişi oldu. Biri Resulullah'ın amcasının oğlu Ali bin Ebi Talip. Öbürü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Abdümenaf soyundan birleştikleri yine Kureyş'ten olan ve arda arda iki kızıyla evlenmiş olan Osman İbni Affan. İkisi de ben Resulullah'ın vekili olarak bu dünyada yaşamak isterim dediler. İş kolaylaştı. 3 kişilik 4 kişinin çekilmesiyle 2 kişiye düştü komisyon üyeleri. Komisyon başkanı Abdurrahman İbni Avf Medine'deki yaşayan bütün Müslümanları dolaştı. Ali'yi mi Osman'ı mı istersiniz dedi. Şimdi Ali'de herkesin gözü var. Ali olsun istiyorlar. Bilhassa gençler Ali olsa da şöyle bir açılsak yeryüzüne. Dertleri başka onların. Şimdi Osman radıyallahu anh o zaman 70 yaşında tam. Ali daha 30 yaşlarında genç delikanlı yani çok genç Ali. Alıyorlar. Derdi yeryüzünde cihat etmek isteyen bir 70 yaşında lider arzu eder mi? Neticede şöyle bir sonuçla karşılaştı Abdurrahman İbni Avf. Şimdi o komisyonun başı. Yani Ali'yi herkes istiyor ama iyi çekinceleri de var. Diyorlar ki 10 sene çok sert kurallı Ömer yönetti bizi. Nefes alamadı. Mesela Ömer'in kurallarından biri Bedir'e katılan hiç kimse Medine'den çıkamaz demiş. Hapis cezası. Suçun ne? Bedir'e katıldın, cihad ettin. Siz giderseniz sizin sağlığınızda ben yanlış kararlar veririm. Allah benden sonra bekleyin size soracağım her şeyi diyor. Danışma kurulunu Medine'de hapsediyor. Bilal'e yasak getirmiş, dışarı çıkamazsın demiş. Niye? Sen Resulullah'ın sesini yansıtıyorsun, hasretimizi gidereceğiz. Bekle burada demiş. Böyle enteresan bir şiddet var. Kimse de itiraz etmiyor ama herkes memnun. Herkes hayran. Fakat arkadaşlar yeri gelmişken konuşalım. Ömer ne kadar sempatik, ne kadar adil, dul kadınlara, çocuklara, yetimlere, insan yönetici vefatından önceki dualarından birisi ne biliyor musunuz? Allah'ım ben de bıktım, onlar da benden bıktı, al beni bu insanların arasından demiş. Ömer de olsan kimseyi memnun edemezsin.
memnun olur. İnsanoğlu 3 gün memnun olur. 4. gün niye çok memnun ettin beni diye kızar. İnsanoğlu bu. Niye çok memnun ediyorsun beni diye ona da kızabilir. İnsanlar o zamanki bilhassa yaşlı başlı sahabiler demişler ki Ömer 10 sene çok katı idare ediyor. Mesela çağırıyor valiyi, sen kime sordun 3 gün izin yaptın diyor. Kırbaçlıyor milletin ortasında. Dövüyor. Gidiyor gece yarısı valinin evini basıyor. Mutfaktaki yemekleri göster diyor. Ne yiyorsun sen diyor. Balı nereden buldun diyor. Mal beyanı var ya memurlarda göreve başlamadan. Bu göreve başlıyor, öbür gün mal beyanı alıyor. Öbür gün bir daha gidiyor alıyor. Nefes aldırmıyor. Ama Kudüs'ü de fethettirmiş Allah ona. Mescid-i Aksa'yı ümmeti Muhammed'e almış. Titizliğini herkes seviyor. Biraz da hoşlanmıyorlar. Demişler ki Osman çok yumuşak, tatlı birisi. Yakışıklı, şık giyinen ve nazik bir insan. Osman İbni Affan'la diyorlar. Ya birkaç senede Osman idare etsin bizi. Yani şöyle bir geçiş dönemimiz olsun. Çünkü Ali gelse Ömer'in kopyası Ali zaten. Nefes aldırmıyordu, bu burnumuzu da sıkacak diye düşünüyorlar. Sırf bu yüzden Ali ve Osman diyenler yarıya bölünmüş. Bu sefer Abdurrahman İbni Avf 72 saatte doluyor. Ne yapacağını şaşırmış. Yani 72. saatte dolmaya başladı. Devlet talimatı 72. saatte seçilmiş olması lazım. Tuttu. Mescid-i Nebi'ye çağırdı onları. Ali ile Osman'ı. Dedi ki böyle böyle bütün Medine halkına sordum. Ne sen ne o. Şimdi ikisinden başkası da olamıyor. Halifenin vasiyeti gereği. Bir tanesine de kafası ağır basmıyor bir türlü. Bilse ki herkes bu taraf diyecek, o taraf olacak. Size soru soracağım. Sorduğum soruya vereceğiniz cevaba göre bir taneniz halife olacak demiş. Ali'ye sormuş önce. Demiş ki Ali, seni ben halife ilan edersem bugün 3 şeyi yapar mısın demiş. 1. Allah'ın kitabı baş tacın olacak. Peygamberin sünneti baş tacın olacak. Ebu Bekir'le Ömer'in izinden ayrılmayacaksın. Çünkü Ebu Bekir'le Ömer'den herkes memnun. Sistem olarak onların sisteminden hoşlandı müminler. O da demiş ki Allah'ın kitabı zaten kitabım. Peygamberin sünneti benim de yolum. Ama Ebu Bekir'le Ömer gibi ben de iştihad ederim demiş. Onlar gibi ben de adamım. Yani kabul etmiş oluyor mu Ebu Bekir'le Ömer'in peşinden gitmeyi? Kabul etmiyor. Osman'a dönmüş. Sen ne yaparsın demiş. Allah'ın kitabı baş tacım, peygamberin sünneti baş tacım, Ebu Bekir'le Ömer'in izinden ayrılmam ben demiş. Uzat elini o zaman demiş. Üçüncü halife olarak da Osman İbni Affan orada halife ilan ediliyor. Abdurrahman İbni Avf ilk beyat eden oluyor. Ali bin Ebi Talib ikinci beyat eden oluyor. Böylece bir sıkıntı olmadan çok mantıklı ve makul bir sistemle üçüncü halifeyi de seçmiş oluyor ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhteşem, muazzam bir uygulama. Birinci halifenin seçilişi bir metot. İkinci halifenin seçilişi başka bir metot. Üçüncü halifenin seçilişi bambaşka bir metot. Ama üçünden de memnun ümmeti Muhammed'in o zamanki ileri gelenleri. Osman İbni Affan arkadaşlar 70 yaşında halife oldu. 12 sene ümmetin başında durdu. 12 sene. Bu 12 senenin ilk 6 senesi patlama dönemi oldu ümmeti Muhammed'in. Patlama. Bugünkü Hindistan, Tunus, yukarıda da Özbekistan, aşağıda da Nijerya, geldikleri sınır. Her gün bir kasaba, her gün bir şehir fethediliyor. Hazreti Osman döneminde ilk defa ümmeti Muhammed deniz filosu yapmış. Kıbrıs'a gemiyle mücahit çıkarılmış. Müthiş bir gayret var. Bir de Hazreti Osman'ın böyle çok yumuşak, halim selim, nazik, üstü başına dikkat eden biri ama kafa büyük kafa. Kafası büyük bir kafa. Şimdi İstanbul fethedilecek. Plana dikkat edin. İstanbul fethedilecek. Resulullah'ın hayali gerçekleştirilecek. Komutanlarını toplamış. Demiş bu İstanbul hedefimiz. Konstantiniyye. Ama bu adamların arkası çok güçlü. Biz buradan ne kadar asker göndersek üfürerek bizi geri atacak bunlar. Bunların arkasını keselim demişler. Bakmışlar Google'dan. Dünya haritasını indirmişler. Arkalarını nasıl keseceklerini hesaba dikkat edin. Arkadaşlar bazıları internetten bulur. Bazılarını da Allah sevdiği için haritayı gözünün önünde tutar hep. Ne harita biliyor? 14 asır önce harita mı vardı? Bakın adamın planına ama. Siz buradan demiş Mısır'dan sahil boyu gidin. Sahil nerede bitiyorsa
Oradan

karşıya geçin. Oradan sahili izleyerek Konstantinye'ye kadar gideriz demiş. Arkasını temizledik mi Konstantinye'nin? Buradan bir birlikle İstanbul'u alırız, Konstantinye'yi alırız. Resulullah'ın hayali gerçekte olur. Kıyamete kadar bize sevap yağar demiş. Plan bu. Hazreti Osman'a nasip olmadı İspanya'yı fethetmek. Ama Hazreti Osman'dan sadece 60 sene sonra Tarık bin Ziyad çıktı oraya arkadaşlar. Ama Hazreti Osman Tunus'a kadar gitti. Tunus'a kadar gitti. Bir ara haber gelmiş ki Mısır'da ordu tıkandı. Mısır'da ordu tıkandı. Komutana mektup yazmış. Askerler laftan anlamıyorlarsa, cihat sevabından anlamıyorlarsa, fethettiğiniz her şeyin 1/5'ini size bağışlayacağım. Ona göre cihada devam edin demiş. 2 ay sonra fethi haberi gelmiş. Şimdi ilk 6 sene çok müthiş. Ashab-ı kiram uçuyorlar sevincinden. Yani ümmeti Muhammed büyüyor. İyi haberler geliyor, cihat haberleri geliyor. Nefes tutuyor ashab-ı kiram. Fakat arkadaşlar, Allah'ın kaderini aşmak mümkün değil. İkinci 6. senede 12 sene hilafette kaldı dedik ya, hesap kitap tutmadı. Yeni Müslüman olan bölgelerde sıkıntılar oluştu. Çünkü Osman İbni Affan döneminde bugünkü İslam dünyasına yakın bir bölge İslam toprağı oldu. Bugünkü İslam dünyası. Mesela düşünün, Ermenistan, şimdiki Ermenistan, Hazreti Osman'ın döneminde Kelime-i Tevhid toprağıydı. Osman İbni Affan'ın fethettiği yerlerdendir buralar. Fakat fethedilen yerlerde yeterli eleman kullanılamadı. Bulunamadı. Yok zaten yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 30. senesindesin. 30 senede ne yetiştireceksin? Hangi kadroyu kuracaksın da 10 binlerce kasabaya, köye, şehire yönetici tayin edeceksin? Neticede Osman İbni Affan radıyallahu anh, biraz kısa keseceğim arkadaşlar, son 2 senesinde iç kargaşalıklarla karşılaştı. Osman İbni Affan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rukayye ve Ümmü Külsüm isimli kızlarıyla evlendi. Efendimiz onu sevdi. Hatta ikinci kızı vefat edince, Osman, bir üçüncü kızım olsaydı sağ onu da sana verirdim demiş. Yani bu kadar Efendimizin gönlünde taati var. Cömert, Allah dostu, fazileti büyük. Mesela bir gün Mekke'de bir dağda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer, bir de Osman, dördü bulunuyorlar. Böyle bir sallantı oluyor dağda. Hatta Hazreti Osman kendisi diyor ki, bizim ayağımızın altındaki kayalar yuvarlandı aşağı diyor. O kadar sallandı dağ diyor. O esnada Efendimiz buyurmuş ki, ey dağ, senin üstünde bir peygamber, bir sıddık ve 2 tane şehit var durdurduğun yerde demiş. Hazreti Osman'dan 30 sene önce veya 25 sene önce. Neyse. Yani şehadeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından senelerce önceden haber verilmiş bir sahabi. Neticede arkadaşlar, şöyle bir sorun çıktı. Şimdi ashab-ı kiramın önemli bir bölümü zaten yavaş yavaş vefat etmiş. Yani ağır kadro, büyük kadro vefat etmiş. Şimdi hicret eden, Habeşistan'a hicret eden, Medine'ye hicret eden, o Mekke'nin fethine katılan, Bedir'e katılan o kadro hem azalıyor bir yandan, hem de her gün on binlerce insan neredeyse katıldığı için o kadro kalabalıktan dolayı etkisi azalmaya başlıyor bu sefer. Şimdi dün Müslüman olan geliyor, Ebu Bekir'le beraber Müslüman olana konuşmaya başlıyor. İkisinin de söz hakkı aynı. Şimdi eskiden mesela Ömer döneminde 200 bin Müslüman varsa 100 bini sahabi zaten bunların. Konuştu mu onlar konuşuyor. Onların önünde kimse konuşmuyor edebinden. Şimdi 1 milyon Müslüman var, 1000 tane, 2000 tane sahabi kalmış mesela. Böyle bir çok düşük bir rakama düşmüşler. Bir de peygamber terbiyesi görmüş insanla Mısır'da çölden gelmiş, Asyut'tan gelmiş bir çingene. O da Müslüman olduğu için o da aynı sesle konuşuyor. Bir böyle sıkıntı var. Bir başka sıkıntı da müthiş bir zenginlik çıkmış ortaya. Müthiş ama. Ashab-ı kiram Hendek Savaşı'nda karınlarına taş bağlıyorlardı değil mi? Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın hilafetindeki dönemde 20 sene geçmişti onun üzerinden. 20-22 sene geçmişti.

zekat verilecek yer bulunamıyor. Müthiş bir servet çıkmış ortaya. Osman İbni Affan'ın dönemi arkadaşlar, iki şeyin Osman'ı sıkıştırdığı dönem oldu. Bir, gün görmemiş, peygamber terbiyesi görmemiş, çölden gelmiş adamlar Ali bin Ebi Talip'le beraber oturup konuştular. Biri Allah'ın kılıcı, öbürü çöl bedevisi. Geldi, o da adam sayılıyor. Müslüman ya. İki, cepler dolu. Cebi dolu olan abuk subuk konuşuyor. Rahat konuşuyor. Paranın şımarttığı, görgüsüzlüğün edepsizleştirdiği insanlar çoğaldı. Abdullah İbni Sebe isimli bir Yemenli, daha önce Müslüman olmuş, asıl Yahudi asıllı, kafası çalışan kurnaz birisi, becerip Mısır'dan, Küfe ve Basra'dan 3000 kişi kadar bir kalabalık toplamış. Bunları Medine'ye getirmiş. Medine'de Osman İbni Affan'ın ümmeti Muhammed'in lideri olamayacağı propagandasını yapıyorlar. Önce ciddiye almamış kimse bunları. Terbiyesizler, çekin gidin buradan gibi şey yapılmış. Fakat enteresan bir zamanlamayla gelmişler. Herkesin hacca gittiği, Medine'de koruma dahil kimsenin hemen hemen bulunmadığı bir zamanda, ki bazı tarihçiler 700 sahabinin Medine'de olduğunu söylüyor o dönemde. Bunların çok yaşlıları var, çocukları var, gençleri var, kadınları var. 700 sahabi var bütünü. Bunlar 3000 kişi silahlı, kuşanmış, ellerinde demirler, hançerler, zincirlerle gelmişler. Şöyle bir iddia konuşuyorlar. Allah'ın dinini Osman sulandırdı. Osman iyi bir Müslüman değil. Osman'ın görevinden alınıp iyi bir Müslümanın göreve getirilmesi lazım. Ne kadar komik konuşuyorlar ama inandırıyorlar. Çünkü çamur atıyorsun, iz bırakılıyor ya, bunlar çamur adı, iz değil, duvarı yıktılar. Bunlar kimsenin böyle ilgilenmediğini görünce Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın evini kuşattılar. Kuşatma altına aldılar. Bir tanesi geçti harem, Medine-i Münevvere'nin mescidinde imam oldu. Öbürüsü kuşattılar ve Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın girip çıkmasını engellediler. Oraya kimseyi sokmadılar derken 38-39 gün bu kuşatma böyle devam etti. Hazreti Osman radıyallahu anh durumu istişare ettiği sahabiler oldu. Onlar yani ya biz ölmeden burada sana bir zarar gelmesi doğru değil. Biz çoluk çocuğumuzu toplayalım, bunlarla savaşalım burada dediler. O nazik, merhametli insan Resulullah'ın Medine'sinde kan akmayacak dedi. Ona sormadan bir karşı hareket oluşturmak istedi ashab-ı kiram. Bu sefer diğer yollardan haberi oldu Hazreti Osman'ın. Ashabın büyüklerini çağırdı. Allah için size yemin ettiriyorum, Medine'de kılıç kullanmayacaksınız dedi. Eğer benim ölümümle bu iş hallolacaksa bir Müslüman ölsün, Medine'de fazla kan akmasın diye bir talimat verdi. Bu talimatı yüzünden ashab-ı kiram en azından canları pahasına destek olma fırsatı bulamadılar. Çapulcu, serseri, abdestsiz adamlar İslam'ı güzel günlerine getirmek için hareket yapıyorlar orada. O halifenin evini çevirmişler. Halifeye su vermiyorlar. Nihayetinde 18 Zülhicce, yani Kurban Bayramı'ndan 8 gün sonra 35. yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicretinin 35. senesinde ikindi namazını kıldıktan sonra Hazreti Osman evin kapısını yakarak içeri giriyorlar. Demirle Hazreti Osman'ın kafasına vurarak Hazreti Osman'ı orada öldürüyorlar. Hanımı Vâile radıyallahu anh'a bırakın ümmetin liderini derken onun elini kesiyorlar. Onu da hançerliyorlar. Sonra Abdullah İbni Sebe melun içeri giriyor. En az 9 hançer yesin diyor. 9 kılıçla kesiyorlar Hazreti Osman'ı. Nerede? Medine-i Münevvere'de. Ömer'in şehadetinden 12 yıl geçmiş sadece. Yani 12 yıl içerisinde aynı makamda ikinci cinayet işleniyor. Hınçlarını alamadıkları için 3 gün Osman'ın cesedini evinde bıraktırıyorlar. O sıcakta dışarı çıkmasını yasaklıyorlar. Cesedi gömdürmüyorlar bile. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'ın talimatıyla tutuyorlar. Ashab-ı kiramdan birkaç tane genç gece gizlice kaçırıyorlar. Elbiseleriyle yıkamadan Cennetül Bakiye Hazreti Osman'ı defnediyorlar.
radıyallahu anhu arda, ümmetin en büyük üçüncü insanının arkadaşlar cenazesini sadece 4 kişi kılabiliyor ve elbiseleriyle gömülüyor. Tabi şehitler zaten böyle gömülür, şehidin cenazesi yıkanmaz, ayrı bir konu da. O esnada okuduğu Kur'an-ı Kerim kanlar içerisinde kalıyor. Hanımı bağırıyor, bakın bakın Kur'an'ı kanladınız diyor. Onlardan bir tanesi de bir tekme vuruyor, bunu da atarız diyor ve atıyor. Böylece Allah için gelenlerin niye geldiği anlaşılmış oluyor. Arkadaşlar, bu ayrıntılara girecektik ama inşallah başka konularda ayrıntılara gireceğiz. Size çok kötü bir şey söylemek istiyorum. Bu 3000 kişilik çetenin içerisinde elebaşlarından bir tanesi de Ebu Bekir'in oğludur arkadaşlar. Radıyallahu anhu vardı. Hatta öldürmek üzere o içeri giriyor. Sakalından tutuyor Hazreti Osman'ın. Yavrum, senin benimle ne alıp vereceğini var diyor. Utanmıyor musun diyor. Herhalde Ebu Bekir'in gene sütündeki helallikten utanıyor, çıkıp gidiyor. Kendiniz halledirsiniz diyor. Çeteden ayrılıyor. Arkadaşlar, Osman faciası kadar Ebu Bekirli bir ismin o faciaya karışması kötü. Pek çok yerde tekrar ediyorum da arkadaşların hoşuna gitmiyor bu söz. Ashab-ı kiram etten, kemikten, candan siper oldular peygambere aleyhissalatü vesselam. Ama o işi devam ettirecek çocuk yetiştiremediler arkadaşlar. Öyle İmam Hatip'e vermekle çocuk yetiştirilmiyor. Onlar da İmam Hatip'e gönderdiler. Kur'an kurslarına gönderdiler çocuklarını. Evet, hepsi öyle oldu değil. Niye ashab-ı kiram 100 sene sonra aynı kalitede devam etmedi? Öyle çocuk yetiştiremediler. Can verdiler, çocuk getirip veremediler. Herkes bir Enes veremedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu çapulcu sürüsü çok akıllı ve planlı bir iş daha yaptılar. Şimdi Osman Kureyş'in Emevi kolundandır. Tuttular Kureyş'in Haşimi kolundan olan Ali'ye, dediler ki sen bizim başımızsın. Ali radıyallahu anh da defol günler, siz adam tayin edersiniz de görev kabul edilir mi dediler. Ama 5. gün Medine'yi terk etmediler. Yakarız bu Medine'yi dediler. Hazreti Ali de peki dedi. Ve 4. halife de böyle seçilmiş oldu. Ama ondan sonra bunlar keyiflerine baktılar yalnız. Tövbe edip gittiler. Hiçbir şey yokmuş gibi gittiler. O gün bugün ümmet hala devam ediyor kavga etmeye. Çünkü Hazreti Muaviye'nin bu şekilde hunharca 700 sahabinin yanında öldürülmüş olması, o zamanki Hazreti Osman'ın valileri ve Hazreti Osman'a gönülden bağlı olanlar herkesi yaraladı. Ama Emevi kabilesi, yani Kureyş'in Emevi kolu bu işi biraz büyüttüler. Aşırı büyüttüler. Bunların başında da ashab-ı kiramın vahiy katiplerinden olan Hazreti Muaviye geliyor. O da Hazreti Osman'ın akrabalarından. Şam valisi o zaman. Hazreti Ali'ye mesaj gönderdi. Dedi ki bir halifeyi öldürmüş bir çeteyle senin ilişkin olması çok kötü. Böyle bir halife katilinin destekçisi gibi görüntüyü kabul etmeyiz, haberin olsun dedi. Hazreti Ali Efendimiz de radıyallahu anh, yani bu fitne dönemini en güzel böyle atlatabiliriz, yoksa Allah bizden hesap sorar diye düşündü. İşte iletişim de bugünkü gibi telefonla falan yapılmadığı için, yani o ona haber gönderdi, cevap gönderdi derken bir sene geçti. O bir senelik zaman zarfında da gruplaşma oldu. İslam alemi Emeviler ve Haşimiler diye ikiye bölündü. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ondan sonra 5 sene daha yaşadı. Küfe'de o da sabah namazını kılarken şehit edildi. Kendi adamları tarafından hem de şehit edildi. Onun daha önce askeri olan adamlar onu şehit ettiler. O kavgadan Emevi ailesi galip çıktı. Yaklaşık onlar 100 sene kadar İslam alemini yönettiler. Emevi dönemi diye bir dönem oldu. Ondan sonra Haşimiler geldiler. Büyük bir katliamla onları devirdiler. Onlar da Abbasi adıyla devlet oldular. Ondan sonra Şiiler tekrar geri geldiler. Abbasileri devirdiler Moğolların yardımıyla. O Selçuklular geldi. Selçuklular oradan buradan işi idare ettiler.
Selçuklar kendi aralarında çöktü. Osmanlılar geldi.

Osmanlılardan sonra da biz geldik. Bakalım tarih bizim hakkımızda ne diyecek? Bakalım ne diyecek? Her halükarda kardeşler, Osman İbni Affan büyük sahabidir. Çok önemli şahsiyettir. İslam'a hizmet etmiştir. Bunlar hepsi bir başlık. Ama asıl başlık arkadaşlar, asıl başlık bugün Irak'taki işte karmaşık birleşemeyen Müslümanlar. Bugün filan yerde birbirisinin camisine gitmeyen Müslümanlar. Şu İslam alemindeki bölük pörçüklüğün tarihi, doğum tarihi 18 Zilhicce 35'tir. 35. yılın 18 Zilhiccesidir. O 3000 çapulcu 23 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bu yuvayı bu şekilde perişan ettiler. Çökertemediler ama devam yıktılar. Bu nedenle Osman radıyallahu anh'ın şehadeti, hunharca şehit edilmiş olması, katillerin eliyle böyle bir zarar görülmüş olması çok önemli. Müslümanlar olarak Osman'ın hangi siyasetinin o günlere gelinmesine vesile olduğunu, toplumdaki değişikliklerin nasıl ümmetin kaderiyle oynamaya vesile olduğu gibi konuları da bizim 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmemiz gerekiyor. Her halükarda kardeşler, broşür bu açıdan arşivinizde muhakkak kalmalı. Bugünkü olayları anlamak istiyorsanız ve her an bir Osman şehadeti haberi niye gelir, niye gelebilir anlamak istiyorsanız Osman'ı tanımamız lazım. Allah şefaatine ermeyi hepimize nasip etsin. Osman İbni Affan Resulullah'ın sevdiği birisidir. Ayşe annemiz diyor ki, bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Osman radıyallahu anh hakkında 25 taneye yakın hadis-i şerif var. Sahih olanlarının bir kısmını buraya naklettim. Bir gün diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizleri açık bir şekilde oturuyor, yaslanıyordu. Ebu Bekir içeri girmek istedi, gelsin dedi. Görüştüler, hiç dizlerini kapatmadı. Yaslanıyordu, öyle konuşuyor. Başka bir zaman Ömer aynı pozisyonda yakalamış. Ona da görüşmüş, hiç kapatmamış dizini, ayağını. Sonra Osman İbni Affan izin istemiş, beklesin demiş. Üstünü başını toparlamış. Ondan sonra dik oturmuş, gelsin demiş. Görüşmüş de görüşecekse. Ayşe annemiz bunların hepsini toplamış. Ya Resulullah demiş, Ebu Bekir, Ömer geldi, istifini bozmadın, rahatsız olmadın. Osman'a karşı niye böyle çekindin ki demiş. Buyurmuş ki Ayşe, bir adam ki ondan melekler utanır, benim de utanmam lazım demiş. Osman böyle birisi arkadaşlar. Ümmeti Muhammed'e en çok parayla infakta bulunan insandır. En çok mal bağışı yapan Osman İbni Affan'dır. Bir orduyu donatmış tek başına. Bugün Efendimiz buyurmuş ki Osman'a yaptığı hiçbir şey zarar vermez bundan sonra. Cennettedir o demiş. Broşürde göreceksiniz, meşhur bir kuyusu vardır. Arulma kuyusu diye bir kuyu var mıydı? Yahudi'ye ait bu. Satmıyor Müslümanlara, parayla da su vermiyor. İçme suyu da bir tek orada var. Efendimiz buyurmuş ki bunu satın alacak kimse yok mu? Karşılığında Havz-ı Kevser'i alsın demiş. Gitmiş Yahudi'ye 10 katını istiyor. Ne istiyorsan al paranı git demiş. Buyur ya Resulallah, su senindir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem basmış duayı bizim Anadolu deyimiyle. Yani bütün müminler arkadaşlar 30 gün o Medine'de o kuyudan su içildi hep. 30 gün susuz yaşattılar Hazreti Osman. O kuyudan bir bardak su içemeden gitti. Tarih ne acılık, ne garipliklerle dolu, ne facialarla dolu. Ama ibret alınmadığı zaman her gün bir Osman çıkıyor. Her gün bir şehadet haberi geliyor. Allah ondan razı olsun. Yani Allah'ın sevdiği, meleklerin sevdiği, Resulullah'ın sevdiği birisidir. Hazreti Enes diyor ki, benim bildiğim diyor, Ebu Bekir varken o bir taneydi diyor. Ömer bir taneydi, Osman bir taneydi. Ondan sonra herkes yer aldı diyor. Yani bu ilk üç ümmeti Muhammed'in sevdiği bir üç arkadaşlar. Fakat bu kadar Allah için infak etmiş birisini Hazreti Ali sormuş çapulculara, ne istiyorsunuz halifeden demiş. Hırsızlık ediyor, yolsuzluk yapıyor, onu önleyeceğiz demişler. Yani böyle bir adama yolsuzluk ithamında bulunulmuş. Çarşıda pazarda destekleyen de olmuş. Eğer günün birinde buraya tezgah açma dediyse birisine, he Osman yolsuzluk yapıyor der sonra tabi. Ders almamak bir suç arkadaşlar. Tarihten, bu ümmetin geçmişinden ders almak zorundayız. İnşallah almak.

Nasip olur. Bu dersi iki bölümde daha uzun yapmak istiyordum ama bu kadar yeterli. Dileriz inşallah Rabbimiz bu faciayı Osman için şehadete ve cennet nimetine dönüştürdü. Bizi de lütfu keremiyle

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: De bizde anlam ifade kavram bizde kavram bizde yıldız efendim kargaşa olumsuzluk yok yok bizde yıldız efendim yok bizde yok yok bizde yıldız efendim.
1: Ey zamandan mekandan münezzeh olan yoktan var eden bağışlayan affeden merhametiyle dertlilerin dermanı gariplerin sahibi çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman huzuruna geldim, Ya Rahim huzuruna geldim, Ya Kerim huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim, boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

Kardeşlerim, muazzez müminler, biz Müslümanız. İmanı, İslam'ı bütün şubeleriyle anlatma noktasında, temsil noktasında her ne kadar bugün problemler yaşasak da, bizi Süleymaniye'nin, Selimiye'nin, Nizamiye'nin, Kurtuba'nın yetim kalan duvarlarına sorsunlar. Bizi Medine'nin sokaklarına sorsunlar. Bizi Afrika'nın köle pazarlarında hürriyetine kavuşturduğumuz insanlara sorsunlar. Şimdi müzelere konan, bir zamanlar şehrin giriş ve çıkış kapılarında öksüz yetim çocuklar, evde süt ve bal bulamadıklarında oradan gelip alsınlar diye şehrin giriş ve çıkışına koyduğumuz, şimdi müzelere kaldırılan o küplere sorsunlar. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Yanık yüreklerine, kavrulan yüreklerine, şebi aruz özlemlerine, gece sabahlara kadar seccadenin üzerinde, rahlenin başında ibadet ederek, mutala ederek, sabahtan akşama kadar da Allah yolunda cihad ederek geçiren, cenneti arayan, ibadetine şirki, riyayı karıştırmayan, Kur'an-ı Hakim'in bize anlattığı o kahramanlara, gitsinler onların kabirlerine sorsunlar, taşlarına sorsunlar. Huve semmâkumul muslimîn. Allah size Müslüman adını verdi. Yeryüzüne adaleti, insanlığı, merhameti götürdünüz. Yeryüzü sizinle, sizin ecdadınızla, sizin eslafınızla hayat buldu. Şam'a sorsunlar, Kahire'ye, Bağdat'a sorsunlar. Ömer radıyallahu anh Efendimizin kurduğu Küfe'ye, Basra'ya sorsunlar. Yetim kalan şimdi Granada'ya sorsunlar, Elhamra Sarayı'na sorsunlar. Biz Müslümanız kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, peygamberinizin öğrencisi, yeryüzünün en kudretli kumandanı Halid bin Velid, Tarık bin Ziyad, 21 yaşında dünya siyasetini değiştiren Sultan Fatih Hazreti Muhammed'in öğrencisi, biz Müslümanız. Batı aklını hizaya çeken, en zor meselelere çözüm getiren, nihayetinde anladım, çözüm ve kurtuluş Hazreti Muhammed'in ruhaniyetine teslim olmaktadır diyen İmam-ı Gazali de, Fahrettin Razi de, Hazreti Mevlana da peygamberinizin öğrencisi, siz Müslümansınız. Bütün varlığınızla medeniyetinizin bütün şubeleriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmiştiniz. Dünyada böyle bir uygarlık yok. Her gün 5 defa minarelerde müezzinler sizin medeniyetinizin en mahrem noktalarını ilan ediyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlel salâh, hayyâlel felâh diyorlar. Şehadet ediyorlar. Selamete, namaza, kurtuluşa davet ediyorlar. Günde 5 defa medeniyetinizin esaslarını dünyaya ilan ediyorlar. Siz Müslümansınız. Kadınlarınız, çocuklarınız, erkekleriniz, çalışanlarınız, amirleriniz, memurlarınız, hayatın tayin edici bütün esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Kadınlarınız vardı sizin, mahremiyeti hayatının esası kabul eden kadınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide girerken onlara ayrı bir kapı tayin etmişti, Bab-ı Nisa diye. Ondan başka kapıdan peygamber mescidine onu dinlemeye girmemişlerdi. Belki hayalarına halel gelir diye, edepleri yara alır diye erkekler de bunu himaye ettiler, buna saygı gösterdiler. Onlar da kadınların kapılarından peygamber mescidine girmediler. Ayşe annemiz radıyallahu anha peygamberin o kadın öğrencilerini anlatırken lem yemnahunnel hayahu en yetefakkahne fiddin, örtüldüler, örtündüler.
çarşaflarını giydiler, üzerlerine dış kıyafetlerini aldılar. Erkeklerle ayrı mekanlarda, ayrı mekanlarda oturdular, peygamberi dinlediler. Ama bu halleri onların fakihe, alime olmalarına engel olmadı. O kadar alime, o kadar abide, zahide oldular ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, devlet başkanı, Ömer peygamber minberinde, Ömer Medine'nin, alem-i İslam'ın en önemli mevzusunu görüşüyor radıyallahu anh. Buyuruyor ki, evlenirken kadınların mehrini yüksek tutmayın. Erkekler evlenemiyor. Eğer erkekler, kadınlar evlenemez, aileler kurulamazsa cemiyeti büyük bir fesadın, fitnenin içine sürüklemiş oluruz. Erkekler dinliyorlar, arkada perdenin arkasında bir kadın ayağa kalkıyor, edebinden öne çıkmıyor da perdenin arkasından Nisa suresinin şu ayetini okuyor: ve in arattum istibdale zevcim mekâne zevcim ve âteytum ihdâhunne kintâran fela te'khudû minhu şey'a. Ömer diyor, enettebi'u kavlek ev em kavlallah, senin sözüne mi yoksa Allah'ın sözüne mi uyalım Ömer? Allah Azze ve Celle kintaren buyuruyor, o kadınlara mehir malen azimen, yük yük mehir vermiş olsanız bile buyurduğuna göre, sen nasıl olur da kadınlar evlenirken onların mehirlerini azaltın, kısın diyorsun? Senin sözüne mi Ömer, Allah'ın sözüne mi ittiba edelim? Hazreti Ömer devlet başkanı, Ömer radıyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselamın لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْدِي لَكَانُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ, eğer benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu dediği büyük Ömer'i, peygamberin kadın öğrencilerinden birisi arkadan Kur'an-ı Hakim'in içinden istinbat ettiği bir mana ile hakkaniyete davet ediyor. O kadınları çıkardınız siz, edebiyle, ahlakıyla, hayasıyla. Kadınlar ayrı yerlerde, erkekler ayrı yerlerde okurdu o zaman. Öyle kadınlardı ki onlar, erkeklerin yıkıldığı, ağladığı, kendinden geçtiği yerde, Uhud mahşerine onlardan bir tanesi gelip kardeşini sormuş, babasını sormuş, eşini sormuş, hepsinin şehadet haberini alınca, o halde bana varlık sebebim olan Hazreti Muhammed'i gösterin, eruni Resulallahi, bana Allah Resulü'nü gösterin. Onu görünce küllü musibetin ba'dek celal, sen varsın ya bütün musibetler küçük ya Resulallah diyen, ilmin, irfanın, zühdün abidesi, iffetin, hayanın timsali büyük kadınları çıkarmıştınız siz. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzünü zulüm, yeryüzünü acı, yeryüzü tuğyan kapladığında, insanlar hayata, yaşama dair bütün umutlarını yitirdiğinde, sizin namaz saflarınızdan, sizin aranızdan birileri çıktılar, dünyaya yeniden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurtarıcı nefeslerini taşıdı onlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün buyurdular ki, çocuklarımın, evlatlarımın arasından birisi gelecek, yemlevul arda adilen, yeryüzünü adaletle dolduracak. Hep onu beklediler. Emevi zulmü, Emevi tuğyanı arasında Ömer'in müjdesini verdiği o devlet adamını beklediler. Ömer bin Abdülaziz geldi, Hazreti Ömer'in torunu. İmam-ı Şafii'nin 5. halife dediği, Allah Resulü'nün siyaset bilimlerde yetiştirdiği öğrencisi Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Devlet başkanı olunca hanımı Fatıma'yı karşısına alır. Der ki, Fatıma, şimdi devlet başkanı oldum. Ümmetin yetimlerini, çocuklarını, dul kalan kadınlarını Allah bana soracak. Öyle bir yük var ki omuzlarımda, artık ne kadına, ne mala, ne dünyaya dair içimde nokta kadar bir meyil yok. Korkuyorum ki eşin olarak sana zulmedecek. Sana karşı olan vazifelerimi edada kusurum olacak. Seni babana
babanın evine, babanın sarayına göndersem. Ben o sarayden çıkmak istiyorum. Ümmetin çocukları, yetimleri barakalarda, çadırlarda yaşarken ben yaşadığım bu sarayın hesabını Allah'a veremem Fatıma. Sen de bir saray kızı, hükümdar kızı olarak Ömer'le böyle bir hayata alışamazsın. Seni babanın evine göndersem dediğinde Fatıma, Emevi Sultanı'nın kızı, Ömer'in eşi der ki ona, neden böyle yapacaksın? Ben Medine valisiyken diyor Ömer bin Abdülaziz, halife olmak istiyordum. Halife oldum şimdi, bunun ötesinde daha bir makam yok. Şimdi de cenneti istiyorum. Yetim çocuklar aç, susuz dolaşırken saraylardan cennete gidilmez Fatıma. Şimdi ben Şam'ın Mescid'in kuzey tarafında kendi paramla aldığım iki odalı pirket bir evim var. Müsaade edersen oraya gitmek istiyorum. Fatıma radıyallahu anha, isna ma tarahu fe ene ma'ak. Ne istiyorsan onu yap, eşin Fatıma seninle beraber oraya gelecek. Fatıma ile birlikte şu an üzerinde 28 tane devlet kurulan Emevi devletinin başkanı Ömer radıyallahu anh efendimizin torunu Ömer bin Abdülaziz, 28 devlet olan şu an üzerinde orayı, Şam'ın kuzeyinde şimdi hala bir medrese olan o iki odalı evde idare ediyorlar. Mısır'dan bir kadın yola çıkıyor, oraya geliyor. Devlet başkanına derdini anlatacak. Soruyor, diyor ki, ümmetin başkanı, ümmetin sahibi nerede? Evini bana, sarayını gösterin. Gösteriyorlar, mescidin kuzey tarafında geliyor bir eve. Kapıyı açıyor, toprak bir zemin. Toprak zemirin üzerinde bir bez. Bezin üzerinde yamalı elbiselerle bir kadın uzanmış. Kadın irkiliyor, bu nasıl sultanın evi diye. Fatıma radıyallahu anha annemiz onu teselli ediyor. İçeriye gel diyor. Sen aradığın hükümdarın evi burası. Doğru yere geldin, doğru adrestesin. İçeriye alıyor. Kenara, duvarda sağa sola bakınca duvarın kenarında elinde mala, toprak duvarı çamurla bezeyen birisini görüyor. Fatıma'ya dönüyor, diyor ki, sen ümmetin devlet başkanının eşisin. Nasıl olur da evde yalnız başına bir hizmetçiyle aynı yerde kalabilirsin? Bu adam sana namahrem, sen bizim iffetimizin, sen bizim himayemizin sahibisin. Nasıl bunu yaparsın dediğinde Fatıma diyor ki, hadet tayyanu huve emirul müminin. İşte şu gördüğün yamalı elbiselerle toprak duvarları sıvayan devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz, ben de onun eşiyim. Şimdi Afrika'da değil, Suriye'de aç çocuklar var. Biz de Müslümanız. Ömer bin Abdülaziz devlet başkanı olunca Afrika valileri Şam'a haber gönderdiler. Dediler ki, Afrika'da zekat verecek fakir bulamıyoruz. Ama şimdi Şam-ı Şerif'te kardeşlerimiz, küçük çocuklar yemeğe ekmek bulamıyorlar. Açlıktan bize baka baka, vicdanımıza dönüp ağlaya ağlaya ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Ömer bin Abdülaziz Efendimiz devlet başkanı olunca bütün saraylarını milletine armağan etti. Bütün köleleri, hizmetçileri gönderdi de yanında sadece bir tane küçük yavru bıraktı. O gidiyor, evine ekmek, un ne lazımsa onları alıp getiriyor. O küçük çocuk her gün Fatıma radıyallahu anha, devlet başkanının eşi, çorba, mercimek çorbası yapıyor. Evde başka bir şey yok. Hani Enes bin Malik diyor ki, Hazreti Muhammed'in namazına en çok Ömer bin Abdülaziz'in namazı benziyor. Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kıldım vallahi. Onun gibi namazı Hazreti Muhammed'e benzeyen başka birisi yok. Devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz. Evinde Allah Resulü'nün evine benzesin diye tek bir çeşit yemek var. Mercimek çorbası var. Hizmetçi çocuk dayanamıyor. Bir gün Fatıma'ya diyor ki, kulle yevmin ades, kulle yevmin ades. Artık usandım, artık bıktım. Her gün evde mercimek, mercimek, mercimek.
Fatıma annemiz ağlayarak diyor ki: "Ya Buneyye, hâdâ ta'âmu emîril mu'minîn." İşte bu devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz'in çorbası. Afrika'daki çocuklar o kadar mamur olmuşlar ki, Afrika'daki fakirler onlara zekat veremiyorlar, hepsi zengin olmuşlar. Ama Şam-ı Şerif'te, devletin merkezinde, onları mamur eden, zengin kılan Ömer'in her gün sofrasında mercimek çorbası var. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzüne adaleti, yeryüzüne insaniyeti biz getirdik. Şimdi sokaklarımızda acı var. Şimdi sokaklarımızda iffetsizlik var. Şimdi okullarımız, şimdi üniversitelerimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o kadınlara benzemiyor. Batıya özenti uğruna gittiler, aldılar neleri varsa, ne kadar ahlaksızlığı varsa, rezaili varsa alıp getirdiler. Önce sokaklara koydular, sonra kızları, erkekleri aldılar, aynı okullara, aynı sınıflara koydular. Orada alıştırdılar, oradan aldılar, kızları, erkekleri aynı evin içine koydular. İffetsizliği ekranlardan evlere taşıdılar. 20 yıl önce yılbaşı gecelerinde televizyonlarda dansöz oynar diye tepkiniz vardı. Çocuklarınızı erkenden yatağa götürürdünüz, Müslüman evinde dansöz oynamaz diye. Şimdi alıyorlar, adalara gidiyorlar. Yarışma programları diyorlar, vesaire diyorlar. Her gece Müslüman baba eşiyle evinde dansözleri izliyor. Evlerimizi yıktılar, sokaklarımızı yıktılar, okullarımızı yıktılar. Artık şimdi duvarların arkasından ayağa kalkıp ayetlerle hayata müdahale edecek kadınlarımız yok. Kadınları okuttuk. Öyle okuttuk ki Ömer gibi bir devlet başkanı minberde İslam'ın buyruklarını ilan ederken perdenin arkasından onlara müdahale etmişlerdi. Şimdi şu kadar devletimiz var ama kardeşlerimiz gözümüze yüzümüze baka baka Şam-ı Şerif'te açlıktan ölüyorlar. Onların acılarını duymuyoruz, duyamıyoruz, hissedemiyoruz. Bu günler geçer mi? Yeniden sokaklarımıza, yeniden evlerimize, yeniden çarşılarımıza, yeniden İslam coğrafyasına Hazreti Muhammed'in yetiştirdiği devlet adamları, alimler, gazaliler, raziler, o büyük kadınlar döner mi? Umutsuz olmayınız. Huve semmâkumul muslimîn. Allah size Müslüman adını verdi. Siz aynı dili konuşan insanlar değilsiniz. Aynı ırka sahip, aynı ırka sahip olduğundan dolayı millet olan insanlar da değilsiniz. Renginiz beyaz, renginiz siyah, diliniz Türkçe, diliniz Arapça, diliniz Kürtçe. Ama siz Müslümansınız diye millet oldunuz. Siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiniz diye millet oldunuz. Kiminiz Afrika'dan, kiminiz Asya'dan, kiminiz İstanbul'dan, kiminiz Buhara'dan günde 5 defa Kabe'ye dönüyorsunuz. Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'an-ı Hakim'i okuyorsunuz. Hepiniz dilleriniz, renkleriniz farklı olsa da innemel mu'minune ihve. Biz kardeşiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanacağımız günü özlüyoruz diyorsunuz. Eğer bu aşk ve heyecanınız varsa yeniden evlerimiz, sokaklarımız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin sokakları, evleri gibi olacak. Hani düşünün, İslam medeniyetine ağıtlar yakıldığı yıllar. Bağdat'ta bir medeniyet çöküyor. Bir güneş batıyor yani. Alem-i İslam'ın üzerine en uzun gecelerden birisi geliyor. Müslümanlar ağıt yakıyorlar alimlerine, kütüphanelerine, camilerine. Yetim kalan minarelerine ağıtlar yakıyorlar. Kim derdi?

0: Peki Söğüt'te, Bilecik'te, bir köyde bir boy çıkacak. Yeniden alem-i İslam'a Hazreti Muhammed'in sancağını getirecek. Dünya ağlarken, minareler ağlarken, camiler ağlarken Söğüt'te bir köy, bir boy, biz buradayız dediler. Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya Allah'ın nurunu taşıdılar. Şimdi o bir köyü bekliyor alem-i İslam. Bir boyu bekliyor ya da bir medreseyi bekliyor. Bir avuç olacaklar. Sayıları 100, sayıları 200. Osmanlı gibi, bir boy gibi Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya dönecekler, Üsküp'e dönecekler, Cava adalarına dönecekler. Yetim kalan sokaklara, medreselere, Süleymaniye'ye, Beyazıt'a, iffetini kaybeden kızlara, kadınlara. İşte biz Fatih'in sancağıyla, Hazreti Muhammed'in nuruyla geliyoruz diyecekler. Eğer inanıyorsak istikbal İslam'ındır.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları Saba rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer eroğlu er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam dört vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah hendeye atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar. Ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kureyza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim en çaresiz, en yalnız olduğumuz anlarda bile elimizden tutar. Müslümanın ekmeği, suyu, çorbası olur Kur'an-ı Hakim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de bütün kapılar kapandığında, bütün sokaklar kapandığında Allah Azze ve Celle اُتُلُ مَا اُوْحَيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ Kur'an-ı Hakim'i okumasını, namaz kılmasını belalara, musibetlere, Kur'an-ı Kerim'le, namazla direnmesini ona telkin etti. Hüzün yılı var, Hatice annemiz yok, Ebu Talip yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'a yeni iklimler bulabilme adına Taif'e gitti. Taşladılar, kan revan içinde bıraktılar. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim okurken yanında sadece cinler vardı. O halde Mekke'ye geldi. Yalnızlığı iliklerine kadar hissediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın geleceğine, ümmetin geleceğine dair içinde acılar var, ızdıraplar var. Böyle bir zamanda Kur'an-ı Hakim onu teselli ediyor. Kur'an-ı Hakim onu teskin ediyor. Yusuf suresi geliyor. Hazreti Yusuf'u gösteriyor. O ufka bak diyor. Yusuf'un kardeşleri var. Yusuf'a kardeşleri ihanet etti. Şu kadar acıya, şu kadar belaya maruz kalmasının arkasında kardeşleri vardı. Şimdi senin de önünde kardeşlerin duruyor. Amcan Ebu Leheb duruyor. Sana Muhammedül Emin diyenler duruyorlar. O halde febi hudahu muktedi, peygamberlerin sünnetine, peygamberlerin yoluna iktida et. Kur'an-ı Hakim senin azığın olsun. Onu oku, onun ayetleriyle ayakta kal ya Muhammed. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir anda, böyle bir zamanda gelen Yusuf suresi aynı zamanda şunu da söylüyor. Nasıl Yusuf'u Aleyhisselam'ı babası Yakup'un kucağından aldılar, kuyuya attılar. Seni de yetim kaldığın Mekke'nin sokaklarından alacaklar. Mekke'nin kucağından alacaklar. Mekke'den çıkmak zorunda bırakacaklar. Fakat Hazreti Yusuf bütün bu belalardan, musibetlerden sonra nasıl muzaffer olduysa sen de gün gelecek. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ ma'âd. Ağlayarak ayrıldığın bu şehre Allah Azze ve Celle seni Fatih olarak döndürecek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor. İşte belalar diyor, işte musibetler. Bütün bunların arkasında onun kardeşleri var. Kale ya buneyye la takususu ru'yak. Rüyanı diyor Yakup Aleyhisselam kardeşlerine anlatma. Onlar haset ederler, dayanamazlar. Senin önde olmana, onlar vicdanlarına, yüreklerine bunu anlatamazlar yavrum, kardeşlerine rüyanı açma diyor Hazreti Yakup. Alıyorlar Yusuf Aleyhisselam'ı. Felemma zahabu bihi ve ecma'u en yec'aluhu fi gayabetil cub. Kuyunun derinliklerine bırakıyorlar. Yakup'un kucağından alıyorlar, babasından alıyorlar, kuyuya bırakıyorlar. Kuyuya düşmesine sebep kardeşleri. Sonra وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ. Kervan geliyor, sucu kovayı salıyor. Alıyorlar Hazreti Yusuf'u bir mal gibi, bir ticaret eşyası gibi. Mısır pazarlarında satıyorlar. Babası Yakup Kenan illerinde gözyaşı dökerken Yusuf'unu Mısır'da bir mal gibi satıyorlar. Nasıl Mekke sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ın yetimi Muhammed itiliyorsa, acıya, ezaya, belaya maruz kalıyorsa, Yusuf Aleyhisselam'ı da Mısır sokaklarında, pazarlarında böyle sattılar. O satılmaya sebep kardeşler. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّغَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Bir kadın, köle pazarından evine gittiği o kadın,
Aziz'in eşi, kapıyı kapattı, gel dedi. O en büyük günaha seninle birlikte irtikap etmek istiyorum dedi. Kale maadallah, Allah Azze ve Celle'yi iltica etti. O kadının belasına, muhatap kalmasına, maruz kalmasına sebep kardeşleri. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ Bütün hakikatler ortaya çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı iffeti zahir olmasına rağmen zindana attılar. O duvarların arasında mahpus kalmasına sebep yine kardeşleri. Bu kardeşler şu kadar zaman sonra Hazreti Yusuf'un karşısına geldiler. Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselam işte bununla tesliye ediyor. Onlar karşısında zindana atılması, kuyuya atılması, iftiralara maruz kalması, bütün bunların sebebi olan kardeşler elleri bağlı karşısında dururken onlara "Kale la tesribe aleykumul yevm yaghfirullahu lekum." Bugün size azarlama yok. Bütün bu acılara, hicrana maruz kalmama sebep olsanız da yaghfirullahu lekum, Allah size merhamet etsin. Ve huve erhamur rahimin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor demiştim bu sure. Allah Resulü kardeşleri, yani karabet, uzak yolla kardeşleri, amcaları, onların belaları, onların baskıları, onların zulümleri neticesinde hicret etmek zorunda kaldılar. Medine'ye geldiler. Ebu Bekir'in evine koşuyor, Ebu Bekir'i teselli ediyor. Bilal'e geliyor, Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Mekke'yi özlüyor. İzhir otu, celil otu diyor. Acaba yine onların arasında geceleyebilir miyim? Mecenne suyunun başına varabilir miyim? Ayşe radıyallahu anha hicret etmek zorunda kaldığı Mekke'yi düşünüyor. Mekke'nin semaları diyor. Hiçbir yerde sema Mekke'deki kadar güzel olmamıştı ki. Hiçbir yerde yıldızlar Mekke'de olduğu kadar güzel görünmemişti ki. Allah Resulü bir Ayşe'ye koşuyor, Bilal'e koşuyor, Ebu Bekir'e koşuyor. Bu acıları yaşamasına sebep Mekkeliler. Musab'ını şehit ediyorlar. Hamza'yı şehit ediyorlar. Bedir'de üzerine geliyorlar. Uhud'da kan revan içinde bırakıyorlar. Bütün bu acıları yaşamalarına sebep Mekkeli müşrikler. 8 yıl sonra ashabıyla beraber ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye girerken hani orada Musab bin Umeyr'i vardı radıyallahu anh. Musab'ı vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ona iman etti, ona teslim oldu diye ailesi onu zincire vurdular. Peygamber'e gitmesin diye elini ayağını prangaya vurmuşlardı, kelepçelemişlerdi. Ta Habeşistan'a gidene kadar öyle kelepçelerde kalmıştı, oraya hicret edene kadar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiği Medine'ye ondan önce gitti. Allah Resulü aleyhisselama Medine'yi hazırladı. Medine'de Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabıyla otururken Mekke'nin bu en zengin delikanlısını gördüler. Yanında ashab-ı kiram efendilerimiz var. Buyurdular ki bakın, Musab'a bakın. Mekke'nin en zengin delikanlısına bakın. Bana iman etti diye zincire vurulan Musab'ıma bakın. Şimdi açlıktan yürüyemiyor o en zengin delikanlı. Üzerinde bir cübbe var, cübbesinin yamaları sayılamıyor. لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً اُشْتُرِيَتْ لَهُ بِمِئَةَيْ دِرْهَمٍ Ben biliyorum, annesi babası ona öyle bir cübbe almıştı ki 200 dirhem vermişlerdi. Şimdi üzerindeki yamaları sayamıyorum. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَدْ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ Açlıktan yürüyemiyor Musab. Fakat Mekke'de bana iman etmeden önce annesi babası üzerine titrer, ona en kaliteli gıdaları alırdı, şimdi açlıktan yürüyemiyor. فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلٰى مَا تَرَوْنَا Allah ve Resulünün sevgisi Musab'ı ne hale getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giriyorlar. Fakat Mekke'de Allah dedi diye, ona geldi diye, Kur'an-ı Hakim okudu diye
Zincirlere vurulan, açlıktan yürüyemeyen, üzerindeki yamalar sayılamayan Mus'ab'ı yok yanında. İşte Mekke sokakları Mus'ab. Artık putlara değil, Kur'an-ı Hakim'e özgürlük var. Şu sokaklarda İslam'ın izzetini gör, gör ey Mus'ab diyemiyor. Çünkü Mus'ab'ını Uhud'da şehit ettiler. Hamza'yı parçaladılar, yanında yok Hamza. Seyyid-i Şüheda, işte Mekke, İslam'a, imana, Kur'an'a hazır, seyret ey Mus'ab diyemiyor. Öyle acılar yaşattılar ki aleyhissalatu vesselama. Damadı onun karşısında, ona düşman, düşman olan ordunun içerisinde. Kızıysa Zeynep Mekke'de ağlıyor. Eşi babasına karşı, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama karşı savaşan bir ordunun içerisinde. Sonra Mekkeliler geri gönderilecekler, ya fidye ile gönderilecekler veya okuma yazma öğretecekler. Bunun karşılığında gönderilecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı da Mekke'den eşine Zeynep radıyallahu anh'a evlenirken annesi Hatice'nin ona düğün hediyesi olarak taktığı kolyasını gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediyeler, o fidyeler eline önüne gelince bakıyor, yıllar öncesine gidiyor, Zeynep'ini düşünüyor, Hatice gözlerinin önünde canlanıyor, elleriyle Hatice'nin Zeynep'in boynuna taktığı o kolye, o gerdanlık, buyuruyor ki لَوْ رَأَيْتُمْ اَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَس۪يرَهَا فَفْعَلُوا بِهَا. Eğer uygun görürseniz kızım Zeynep'e Hatice'nin evlenirken düğün hediyesi olarak taktığı kolyesini eşiyle beraber ona gönderseniz uygun görür müsünüz? Bütün bu acıları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamasına sebep Mekkeliler. Tıpkı Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin bu acıları yaşattığı gibi. Şimdi Allah Resulü Mekke'de, Mekke'nin Fatihi, o düşmanlar karşısında, o da Kabe-i Muazzama'nın kapısında, onun eşiğinde. Onlara hepsine hitaben diyor ki İzhebu fe entumut tulaka, gidiniz hepiniz serbestsiniz. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine hitap ettiği Kur'an'ın ayetleriyle size konuşuyorum. Kale la tesribe aleykumul yevm. Ey Mekkeliler, bütün bu acıları, bütün bu ızdırapları yaşamama sebep olsanız da bugün size azarlama yok. Hepiniz dönünüz ve evinize gidiniz. Bu ne büyük bir ufuk ya Resulallah. İnsanlık olarak, Müslüman olarak nerede durmamız gerektiğini bize işaret ettin. İnsanlığın ehramını medeniyetle yeniden sen kurdun ya Resulallah. Sen gittin, geride bize insanlığı, geride bize merhameti bıraktın. Minberinden yine bize konuşuyorsun. Bizse senin ufkundan mahrum, senin dünyandan mahrum. Öyle bir hale geldik ki sana bu acıları yaşatan müşriklere İzhebu fe entumut tulaka dedin. Ama şimdi senin ümmetin, sana iman edenler, kardeş olduklarını söyleyenler, bunları okurken ağlayanlar, gözyaşı dökenler, gazete sütunlarında kardeşlerinin ayıplarını ortaya çıkarmak için yarışıyorlar ya Resulallah. Sen buyurdun ki el muslimu ahul muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimu, ona zulmetmez, onu zulme de terk etmez, onu tuğyanın içinde de bırakmaz. Şimdi ya Resulallah, hani sen bize konuşmuştun ya, buyurmuştun ya Resulallah,

kusurlarını, ayıplarını gazete köşelerine, televizyonlara, haber programlarına taşımasın. Kötülükte, yanlışta, zulümde yarışmayın. وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَبَاغَدُوا Buğz etmeyin, öfke kusmayın birbirinize. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Kardeşler olun demiş. Bize bu talimatları vermiştin. Buyurmuştun ki, sıla-i rahim var. Akrabanızla sıla yapacaksınız, arkadaşlarınızla sıla yapacaksınız, Müslümanlar arasında sıla yapacaksınız. Er-Rahimu muallakatun bil arş. O sıla-i rahim o kadar yüce, o kadar âli ki arşa bağlanmıştır, oradan sizi seyrediyor. Fakat bir gün gelecek, o sıla-i rahim diyecek ki, men kata'ani kata'ahullah ve men vasaleni vasalahullah. Kim beni gazete sütunlarına, televizyon programlarına taşır, kim kardeşinin ayıplarını, kusurlarını ortaya çıkarır, bu şekilde sıla-i rahimi ayaklar altına alırsa, Allah da onun istikbalini kessin. Kim sıla-i rahimin yanında yer alırsa, her şeye rağmen kardeşini kucaklayabilirse, onun aleyhinde, onun kusurlarını, onun günahlarını ortaya dökmezse, dökenlerin karşısında yer alırsa, fitneye yol vermezse, men vasaleni vasalahullah, Allah ona sıla yapacak, Allah onun elinden tutacak. Ya Resulallah, sen ne kadar büyüksün, o kadar büyüksün ki büyük kelimesi senin büyüklüğünü ifade etmede küçük kalıyor, yetersiz kalıyor. Sen insanlığın elinden tuttun, insanlığın elinden acılar, belalar, musibetler, o musibetleri, o sıkıntıları yaşamamıza sebep olan kardeşlerimiz bütün bunlara ısrarla sebep olmaya devam edince, hepsini birer sebebi adi olarak görüp, قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Ayetini okumayı sen bize öğrettin ya Resulallah. O halde Sultan Abdülhamid'in dediği gibi, خُذْ بِاَيْد۪ينَا Tut ellerimizden ya Resulallah. Ufkumuzu modernlerin günahları kapladı ya Resulallah. Ehli dünya gibi Müslümanlar birbirlerine sebbediyorlar, taan ediyorlar. Kahvelerinde, okullarında, sokaklarında, evlerinde, gazetelerinde, televizyonlarında. Şimdi Müslümanlar, Müslümanların ayıplarını izhar ediyorlar. Onları kusuyorlar. Tut ellerimizden. Yeniden ya Resulallah, senin ufkunda insanlık ehramını yüceltelim. Senin medeniyetin alemde şehbalasın. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın medeniyeti bu. Seni de, beni de, bütün bir insanlığı kucaklayacak kadar, kuşatacak kadar, içine alacak kadar, herkese yetecek kadar geniş diyelim ya Resulallah.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahın sünnetini kıldılar, sağ omuzları üzerine yaslandılar, sünnetle farz arasında ashab-ı kirama döndüler, ölümü tefekkür ederken buyurdular ki ekfirû zikre hâdimil lezzât, bütün lezzetleri yıkan, parçalayan ölümü çokça hatırlayınız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabenin radıyallahu

anhum hayata bakış açılarını değiştirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyana kadar hayatı severler, ölümden korkarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölümü düşünmeye, ölüm üzerine tefekkürde bulunmaya onları davet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dünyadan ayrılırken Er-Rafikal A'la diyorlardı, en yüce dostu arzuluyorlar. Oraya gitmenin arzusu, iştiyakı içindeydiler. En az 70 sahabeden radıyallahu anhum ölüme dair ölümü arzuladıklarında, dünyadan ayrılıp Allah Azze ve Celle'ye ulaşmaya dair onlardan ifadeler, ibareler nakledilir. Ölüm güzel şey sahabe nazarında. Müslümanlara göre ölüm güzel. Güzel olmasaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölür müydü? Allah Azze ve Celle ona ölümü tattırır mıydı? O da ölümle dünyamızdan ayrıldılar. Fakat gün gelecek, ölüm de ölecek. Allah Azze ve Celle ölüm meleğinin de canını alacak. Artık ölüm kalmayacak dünyada. Bir zaviyeden baktığınız zaman ölüm ayrılık. Anneden, babadan, yardan, sevdiklerinizden neler varsa onları geride bırakıp gidiyorsunuz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüme farklı bir zaviyeden bakmayı öğrettiler insanlara. Öteden bakacaksınız. Kul nehbitu minha cemia. Asıl yurdumuz, vatanımız ahiretti. Oradan dünyaya gelmiştik. Burası sürgünler ülkesiydi. Buradan oraya gidecektik. O halde ölmek, ölüm demek, ayrılmak dünyadan, aslında ulaşmak demek, kavuşmak demek, Allah Azze ve Celle'ye lika demek. En sevgililer orada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Ölüm alacak kardeşlerim, o en sevgililere, sevdiklerimize, onlara ulaştıracak. Bir dünyada yaşıyoruz. O dünyada her şey ölümü tadacak. Her yeni eskiyecek. Her doğan ölecek. Her insan ayrılacak. Her ağaç kuruyacak. Allah'ın kanununa, hükmüne bütün canlılar ram olacaklar. Teslim olacaklar. O halde hadiseye nereden bakmalı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi ölüm rabıtasına, ölümü düşünmeye davet ederken hayata nereden bakmamızı söylüyor? Bir öğrenci düşününüz. En yüksek notlarla okulu bitiriyor. Soruyorlar ona. Diyorlar ki sen bu kadar yüksek notlara nasıl malik oldun? Nasıl okulun birincisi olabildin? Bütün notların en yüksek dereceden. Belki şöyle diyecektir. Arkadaşlarım oynarken ben imtihanı düşünüyordum. Yerken imtihanı düşünüyordum. Yatağa girerken imtihanı düşünüyordum. Ve bütün bunlar beni daha çok çalışmaya sevk etti. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Ne kadar insanın gayreti, himmeti varsa Allah Azze ve Celle öyle o kadar ihsanda bulunacak. Ve bizler dünyada bir öğrenci hükmündeyiz. Öğrenci mesabesindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her anında, her noktasında o en büyük imtihanı düşünmeye bizleri davet etti. Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin. Hakimler hakimi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. Yani kardeşim, yürüyorsun, okuldasın, sahildesin, gidiyorsun. Hayatı üç şeritli bir yol olarak düşün. Sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. Sağında sahiller var. Orada anadan uryan kadınlar var. Solunda ekranlar var, sinemalar, diziler var. Onlar seni dünyaya, dünyada kalmaya, oradan cehenneme yürümeye davet ediyor. Fakat önünde bir yol var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı bir yol. O yolda Allah Resulü Aleyhisselam imam. Sana diyor ki gözüne, kulağına, aklına, bütün hasselerine sahip ol. Kendine sahip ol. Velimen hafe makame rabbihi cennetan.
Eğer sen ahireti düşünürsen Allah Teala'nın huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. O anı, o hayatı düşünürsen Allah sana iki cennet verecek. Emirlerine uymana mukabil bir cennet. Haramlardan kaçmana, uzaklaşmana mukabil Allah sana bir daha cennet verecek. Velimen khafe makame rabbihi cennetan. Evleneceksin, hayatını kuracaksın. Arkadaşların var, onlar maaşa bakıyorlar, onlar soya bakıyorlar. Ama sen 14 asır önce yolunu açmak için sağda şerit tıkalı, solda tıkalı kapatmışlar. Heva var, arzu var, cehennem var. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam senin önünü açtı. Sen cennete talip olacaksın. Dindar olanını, iffetli olanını, Fatıma'yı, Zeynep'i, Hatice'yi tercih edeceksin. Oradan yürüyeceksin. İmtihanı evlenirken oraya koyacaksın. Ahirette o evliliğin hesabını vereceksin. Evini diziyorsun, karşıda muhatabın var. Onunla konuşuyorsun. Sen onunla ya da Zeynep, Hatice seninle konuşuyor. Yeni bir dünyayı kuracaksınız. Konuşuyorsunuz. Şuradan şu kadar, buradan bu kadar gelir. Hayat böyle devam eder. Fakat dur diyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, küllü nefsin zâikatul mevt. Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okumuştu. Mihrapta sünneti kılmıştı farzdan önce. Önemliydi, söylemesi gerekirdi. Aldanacaktı ümmeti, seni ikaz etmesi gerekirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ölümü çokça hatırla. Evlenirken eşinle geleceğin, yarınların planlarını, projelerini hazırlarken imtihanı onun merkezine koy. Eğer koyarsan o zaman ahirette güleceksin. Cennet senin, cemalullah senin olacak. Belki alim olacak, belki mürebbi olacak. Kürsülerde, minberlerde 10.000'ler seni dinleyecekler. O zaman nefsin yanına gelecek. Diyecek ki, kadınlar başlarını asınlar. Şuralarda, buralarda, şu görevleri yapanlar, onlar namaz kılmasınlar. Kaşlarıyla, gözleriyle işaret yapsınlar. Sayılarınız çok olsun. Onlara, binlere, 100.000'lere malik olun, bu kadar sayılara ulaşın dendiğinde, sen Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Mekke'de göremiyorsan, İnnehum lehumul mensurun. Allah'ın ordusu galip olacak. La ilahe illallah diyenler galip olacak. Küfre, onun bütün ideolojilerine, Ammarlar, Yasirler gibi kıyam edenler, yalnız onlar muvaffak olacaklar. Efendimiz aleyhisselam'ı imtihanı düşünüyorsun. Kur'an-ı Hakim'in bu ayetlerini okuyorsun. Küllü nefsin zâikatul mevt. Kur'an-ı Hakim sana diyor ki ölümü tadacaksın. Bütün nefisler gibi öleceksin. Allah'a bu hayatın hesabını vereceksin. Kardeşlerim, kürsüde ağlamak mesele değil. Kürsüde söylediklerimize dışarıda ağlayabilmek. Yalnız kaldığımız yerde ağlayabilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük müjdeyi onlara veriyor. Yani yürüyorsun, gözün, aklın, bütün haselerin, onlar şeytan tuzağında. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana arşı gösteriyor. Arşın gölgesine işaret ediyor. Buyuruyorlar ki: "Varaculun da'atu imra'atun zatu mansibin ve cemalin fakale inni akhafullah." Çağırıyorlar seni. Havalimanında yürürken önünde gidenler çağırıyor. Sahillerde, dizilerde, sokaklarda anadan uryan gezenler seni cehenneme çağırıyorlar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam ahireti, mahşeri, hesabı işaret ediyor. Diyebiliyor musun diyor. Bütün bunlara sağını kapattılar, solunu kapattılar. Fakat önünü açtım. Eğer benim ardımdan gelirsen sen buradan cennete, sen buradan Rabbine ulaşacaksın. Gelir misin? Fakale inni akhafullah. Ben Allah'tan, ben Rabbimden korkarım. Ey genç adam, bunu diyebilir misin? Ardımdan yürüyebilir misin? Hani diyor Allah Resulü aleyhisselam lisan haliyle, Mekke sokaklarında ben Ammarları, Yasirleri arardım. Sen de kahvehanelerin önlerinde, okulların önlerinde, bu asrın

Taşıdılar. O cephede bu milleti düşürebilir miyiz? Onun planı içindeler. Ama bilmiyorlar ki bin yıldır küfürle İslam Anadolu'da göğüs göğüse hesaplaştı. Şimdi Müslümanlar buradan cennete yürüyecekler. Onlar açacaklar bu yolları. Hani yolunuz kapandığı zaman, kapatıldığı zaman, eşkıyalar yolunuzu kestiğinde ya da istila ettiğinde orada bir nefersiniz. Orada bir askersiniz. Bir Akıncı Bey'siniz. Özel harekattan Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmet kadrosunda bir mücahitsiniz. Geliyorlar, işgal ediyorlar, istila ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyorsunuz. Rahimallahu harisel haras. Allah Azze ve Celle ümmeti bekleyenleri bekleyene rahmet etsin. Haras bekleyenler demek. Ümmeti bekleyen askerler. Bir de onları bekleyenler var. Yani orduda nöbet tutanlar var. Ordu millet için nöbette. Fakat bir de o orduyu korumak için ayakta duranlar var. İşgal anında, silah anında. Geliyorlar milletin namusunu, ümmetin namusunu kirletecekler. Siz orada yalnız başınızasınız. Sağ kapalı, yolun solu kapanı. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Önünüzde bir şehadet yolu açık. Peygamber aleyhissalatu vesselam size buyuruyor ki Rahimallahu harisel haras. Allah Teala ümmeti bekleyen, mazlumları bekleyen, orduyu bekleyen, o namusunu çiğnetmeyen, ona merhamet etsin ya Resulallah. Senin buyurduğun yerden cennetine geliyorum. Rabbim yolları, Rabbim kapıları açar mı? Kardeşlerim, dün bir cenazedeydik, Kulancak'taydık. 4 tane bir aileden cenaze vardı. Binlerce Müslüman o cenazeyi iştirak etmişti. Onlardan bir tanesi bir hanım kardeşimiz. 3 tane evladı var, 3'ü de hafız olmuş. Bir trafik kazasında ayrıldılar, dünyadan ahirete gidiyorlar. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın validesinin şu sözünü cemaate hatırlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındaydı. Ebva'dan Mekke'ye dönüyordu. Babasının kabrini ziyaret etmişti. Anneleri Amine rahatsızlandılar. Annesinin dizine Efendimiz Aleyhisselam başını koydular. Efendimiz Aleyhisselam'ın başı annesinin dizi üzerinde. Annesi dediler ki, her doğan ölecek yavrum. Her gelen bu dünyadan ayrılacak. Her yeni eskiyecek. Şimdi ben de gidiyorum. Babanı görmemiştin. Bundan sonra bu hayata annesiz devam edeceksin. Fakat in sahha ma ra'aytu fil manam fa anta mab'uthun ila al anam. Sana hamileyken gördüğüm rüyalar eğer doğruysa Allah seni bütün alemlere peygamber olarak gönderdi yavrum. Ben gidiyorum ama geride bir Muhammed bıraktım. Şimdi o kadını düşününüz. Onun dünyada acıları, ızdırapları vardır. 12 yaşında evladını hafız olması için Bulancak'tan Trabzon'a gönderir. Komşuları var, onların da çocukları var. 12 yaşında Ramazan gününde iftar sofrasında komşularının çocukları gelirler. Aynı sofraya otururlar. Ama bir anne, 12 yaşındadır evladı, onu Bulancak'tan Trabzon'a göndermiştir. Kur'an-ı Hakim'e sahip olsun diye. Hani buyurmuştu ya Allah Resulü'nün annesi, ben gidiyorum ama geride Muhammed'i bırakıyorum. Ayrılıyorsunuz dünyadan, geride 3 tane hafız bırakıyorsunuz. Sana geliyorum ya Rabbi. İşte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı bir şerit var. Oradan sana doğru yürüyorum. Ama geride hafize Hatice'ler, mükerremler, Ahmetler, Muhammedler bıraktığım halde sana geliyorum. Kardeşlerim, ayrılacağız dünyadan. Çocukken Trabzon'dan Samsun'a doğru oftan gelirken otobüste levhalar olurdu. Levhada yazar 300 kilometre, biraz daha gidersiniz 290-280, sevinirsiniz. Otobüsten inecek, yerinize, yurdunuza kavuşacaksınız. Adapazarı'ndan, Sakarya'dan gelirken kilometreler daha uzun, yaklaşıyorsunuz, seviniyorsunuz. İşte biz evine dönerken kilometreler azaldıkça sevinen o çocuklar gibi.
Her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyoruz. Geldiğimiz olan ahirete yaklaşıyoruz. Saçlarımızda

saçlar, sakallarımızda beyazlar var. Esasında bunlar Rabbimden gelen risaleler, mektuplar. Yani diyor ki kilometreler azalıyor, ömür tükeniyor, buluşmaya hazır mısın diyor. Seni Allah'a götürecek. 60'ı geçince ayaklarımızda derman kalmayacak. Belimiz bükülecek, yürümekte zorlanacağız. Gözlerimiz belki feri kalmayacak, göremeyecek. Bütün bunlar Rabbimizden gelen işaretler. Yani diyecek ki İhsan, hazır mısın? Birazdan Allah'la, Rabbinle, kainatın sahibiyle buluşacaksın. Kardeşlerim, evimize dönerken seviniyoruz. Peki Allah Azze ve Celle'ye dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yoldan gidiyoruz. Ölümü düşünebiliyor muyuz? Düşünüp sevinebiliyor muyuz? Yani şurada bir dairemiz olsa, daireyi kiralasak, içinde odalarımız var. Oturma odamız, yatak odamız vesaire var. Eşyaları aldık koyduk. Gecenin üçünde evin sahibi geldi. Hadi çık bu evden dedi. Çıkardılar sizi. Zorla çıkardılar. Üzerinizde sadece elbise var. Onu alabilirsin dedi. Çıkardılar bizi evden, ayrıldık gidiyoruz. Peki dünya işte tıpkı bunun gibi. Ölüm meleği gelecek. Bu dünyada sen emanetçiydin diyecek. Sadece elbiseni, sadece kefenini alabilirsin. Belki 2'de ayrıl diyecekler, belki 3'te, belki sabah vaktinde. Ayrılıp gitmeye hazır mıyız? Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyyennehu hayaten tayyibe. Kim ameli salih kadınlardan erkeklerden yaparsa, Allah Azze ve Celle mümin olduğu halde yaparsa bütün bunları, onları tertemiz bir hayata diriltecek. Yani ahirette en güzellere nail olacaklar. Eğer imanımız, ameli salihimiz varsa, o evin içinde neler varsa alıp da onları ahirete götüreceksiniz. Eğer imanımız yoksa sadece kefenimiz olacak. Dünyada her şey burada kalacak. O halde şu sokaklara çıkmalı, kahvehanelerin önüne gelmeli, oradaki kardeşlere demeli ki, hani seni yoğun bakıma aldılar, ağır bir ameliyata gireceksin, belki geriye dönmen zor, fakat doktor sana geldi dedi ki, eğer 100 milyarlık bir operasyon var ya da bir ilaç var, onu alırsan belki 5-10 yıl kadar daha yaşayabilirsin. Eceli Allah bilir ama onlar böyle söylediler. Adamın bir evi olsa 100 bin lirayı satar, dünyada belki 5 yıl 10 yıl kalabilmek için. O da kesin değil. Doktorun sözü, doktorun ifadesi. Peki kardeşlerim, neden dünyada 5 yıl ya da 10 yıl daha kalmak isteriz? Kahvehanede insanlar neyi kazanırlar? Neden orada ömürlerini geçirirler? Bedreddin Haseni Hazretleri kahvehaneye gittiler, dediler ki, ey zamanlarını burada öldüren zavallılar, Allah Teala imkan verse şu zamanınızı satın alsam sizden, onu ibadetle, onu kullukla değerlendirsem. Kardeşlerim, şu bedene önem veriyoruz. Toprak varsa siliyoruz. Yemeğimizde saç varsa kalkıyoruz. Midemiz bulanıyor. Ama öleceğiz. Alacaklar bizi, toprağa koyacaklar. Sonra üzerimize toprak atmaya başlayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, okulda, sokakta, işte, mal alırken, satarken ölümü düşün. Düşünebiliyor musun? Nereden alacaklar, nereye götürecekler? Ömür azalıyor. Kilometreler yaklaşıyor. Allah'a yaklaşıyoruz. Her an melekül mevtle, ölüm meleğiyle buluşmaya daha yakınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, onlar öleceklerini anlayınca, işaretler gelince seviniyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölümü onlara öyle anlatmıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, 15 gün sıtması vardı. Her gün biraz daha ağırlaşıyordu. İnsanlar yanına geldiler. Dediler ki, doktor çağırsak Ebu Bekir, emradanit tabib, beni doktor bu hale getirdi, Rabbimi istiyorum dedi. Ömer radıyallahu anh Zilhicce ayındaydı. Mina'dan dönüyordu. Cübbesini çıkardı, kumun üzerine serdi. Sonra ellerini kaldırdı. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ya Rabbi.
Ömer'in mecali kalmadı. Devlet büyüdü. Bundan daha ötesine Ömer gidemez. Ömer'i huzuruna şehit olarak alsan ya Rabbi dedi. O ay çıkmadan Ömer radıyallahu anh Efendimiz şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gitti. Bilal-i Habeşiler, Abdullah İbni Mesudlar, etraflarında çocukları, son anlarında çocuklar ağlarken onlar va taraba diyorlardı. En mutlu anımız çünkü Allah'a gidiyoruz. İskilipli Atıf Hoca, Kur'an'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı müdafaa etti diye idam kararı verdiler. O da müdafaa name hazırlıyordu. O gece rüyasında Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördü. Atıf dedi, yarın bize geleceksin. Neden müdafaalarla uğraşıyorsun ki? Gözlerini açtı, seviniyordu. Arkadaşlar ağlıyorlar, o seviniyordu. Çünkü o günün sabahında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ulaşacaktı. Kardeşlerim, sahabe gibi yaşarsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yolda yürürsek, İşte o zaman dünyada nelere sahipseniz onları ameli salih olarak alıp ahirete götüreceksiniz. Asıl vatanımıza ölüm bizi ulaştıracak. Onun için Ebu Bekir gibi Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, ölüm bize bir düğün gecesi gelecek. El mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm dostu dosta kavuşturacak. Allah'a dost olanlara ne mutlu. Onlar ölünce ezeli ve ebedi dostları olan Allah'a kavuşacaklar.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin. Diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
0: Yıldız Efendi.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendi.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Kardeşlerim, muazzez müminler, ruh bedene, beden ruha emanet. Eller, gözler, ayaklar, bütün azalar bize emanet. La imane men la emanetele. Eğer birisinde emanet şuuru, emanet bilinci yoksa onun imanı da yoktur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yeryüzüne emaneti, emanı getirdiler. Emin insanlar yetiştirdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını ilan edince Mekke'de

Medine'de Hicaz Yarımadası'nda kaos vardı. İnsanlar bir mahalleden diğerine gidemezlerdi. Zayıfların, mazlumların evlerini güçlü olanlar yağmalarlar. Onları aç açık bırakırlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuştukça Mekke'ye, Medine'ye, Arap Yarımadası'na eman geldi. Allah Resulü Aleyhisselam konuştular. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyruklarına yürekler muhatap olunca kadınların dünyasına eman geldi. İffetlerini koruyabildiler. İşçiler çalışırlardı. Haklarını alamazlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki müminler kadrosu genişleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki اَعْتُ الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُ Alın teri kurumadan işçilere haklarını veriniz. Onları evde bekleyen çocukları var. Eşleri var. Onlar da insanca bir hayatı yaşayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine eman geldi. La imane men la emanetele. Emaneti olmayanın imanı yok. Müslüman yaşadığı toplumda, yaşadığı dünyada, müessesede, okulda, iş yerinde, her yerde parmakla gösterilecek. İşte en eminimiz diyecekler. Ona işaret edecekler. Kardeşlerim, bütün peygamberler muhataplarına imandan sonra emanı anlattılar. İnni lekum rasulun emin. Biz güvenilir, biz emin insanlarız. Allah'ın emin rasulüyüz dediler. Emandan bahsettiler. Yani bize güvenebilirsiniz. Sizin sırrınızı, sizin o gizlediğiniz hususları, meseleleri dışarıya biz izhar etmeyiz dediler. Peygamber, bütün peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in. Yaşadıkları toplumların en emin, en güvenilir insanıydı onlar. Aç kaldılar, millet aç kalmasın diye. Acı çektiler, millet acı çekmesin diye. Eğer hicret etmesi gerekenler varsa iman edenlere söylediler. Siz muhacir olun dediler. Biz burada kalalım. Bu davayı burada idare edelim, burada yönetelim dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah diyenlerin başına kaynar sular dökülüyorsa, Habbab'a yaptıkları gibi onları ateşe atıyorlarsa, o halde ashabım siz Mekke'nin dışına çıkın, ben burada kalayım. Acıya, ızdıraba, zulme Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle radıyallahu anhum, onlarla direneyim ama sizin acı çektiğinize şahit olmayayım ashabım dedi. Emindi peygamber. İnni lekum rasulun emin. Yani Allah Resulü Aleyhisselam, ben güvenilir bir yere gideyim. Oradan size haber göndereyim. Oradan size kriptolar göndereyim. Onlarla burayı idare edin demediler. Bizzat orada kaldılar. Acılara göğüs gerdiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Kardeşlerim, nezele bihir ruhul emin. Hazreti Cebrail'i de Kur'an-ı Hakim bize emin olarak anlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle'den emin olan melek aldı, emin olan peygambere getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekkeliler, müşrikler ona iman etmemişlerdi. Fakat Muhammedül Emin diyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalınca yanında emanetler vardı. Müşriklerin, kafirlerin emaneti. Onların paralarıydı. Hazreti Ali Efendimiz'i kapıda kafirler, müşrikler onu şehit etmek için bekliyorlar. O halde Ali bin Ebi Talib'i yatağına koydular. Emanet Ali dediler. Biz önce bu topluma sadakati anlatmalıyız Ali dediler.
Biz güveni anlatmalıyız. Ali dediler. Kapıda ölüm olsa da, onlar seni beklese de, beni beklese de, bize bu emanetleri kafirler, müşrikler verse de ihanet edemeyiz. Ali dediler. Bekleyeceksin peygamberin yatağında. Bekledi kardeşlerim. Müslüman emin olacak. Müslüman güvenilir olacak. Müslüman özü, sözü bir olacak. Allah Resulü Aleyhisselam'a bugün ittiba etmeyecek. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatimizi izhar etmeyeceksek, eminiz ya Resulallah, emanetinize sahibiz ya Resulallah, hainlerin karşısında duruyoruz ya Resulallah demeyeceksek, وَاَتِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. O zaman merhamete muhatap olmak için Allah Resulüne itaat ediniz. Ayetini okuyalım, titreyelim kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine emaneti taşıdılar. Asker emin olacak, öğretmen emin, baba emin, anne emin, kadın emin, güvenilir olacak. Askerler emin olacaklar. Sınırda bekleyecekler, ribatlarda bekleyecekler. Yaşadıkları ülkenin insanlarının namuslarını, iffetlerini, edeplerini, hayalarını, onları tecavüzlerden koruyacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı Medine'den ayrıldılar, sınırlara gittiler, oralarda cihad ettiler. Alem-i İslam'ın sınırını tecavüzlerden korudular. Gündüz cihad ettiler, gece sabahlara kadar ibadet ettiler. Bizans hükümdarı onları soruyordu. Diyordu ki, bunların gücü yok, bunların bizi mağlup edecek silahları yok. Peki neden Bizans İmparatorluğu'nun ordusu Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı karşısında sürekli bozguna uğruyor, neden diye sorunca, dediler ki, ey Heraklius, senin adamların ne kadar dünyayı seviyorsa, onlar da o kadar şehadeti seviyorlar. Onlar gece sabaha kadar ibadet ederler, gündüzde akşama kadar cihad ederler, sınır boylarında beklerler. Kardeşlerim, sizin ecdadınız, bizim ecdadımız türküyle, kürdüyle, İslam'ın bin yıl göğüs göğüse hesaplaşmış olduğu Anadolu'da, Rumeli'de, Batı'nın iç bölgelerine kadar bin yıl Allah ve Resul davasının bayraktarlığını, sancaktarlığını yaptılar. Teslim olmadılar. Haçlıların kılıçları önünde eğilmediler. Sınırlarda La ilahe illallahı Muhammedur Resulullah'ı beklediler. Bütün dünya şahit olsun ki Fatihlerin, Yavuzların evlatları nasıl ecdadı kılıçların önünde sinmediyse, onlar da tankların önünde sinmeyecekler Allah'ın inayetiyle. Çünkü bütün vazifeler bize Allah Azze ve Celle'den emanet. Askere sınırlar emanet, öğretmene talebeler emanet. Bu ümmetin alimleri sabahlara kadar yataklara girmediler, mutalaa ettiler, müzakere ettiler. Anneler, babalar bize çocuklarını emanet ettiler. Onları hayata, onları ahirete hazırlayalım dediler. Babalar, çocuklar size emanet. Annelere kızlarının iffeti emanet. Evler emanet. Onların önünde Meryem olacaklar, Fatıma olacaklar, Asiye olacaklar. Bir iman, iffet abidesi olarak duracaklar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam emaneti, emniyeti, emin olmayı anlattılar. Buyurdular ki, ashabım, ümmetim, benden görünenler olacaklar. Benden görünen insanlar olacak. Onları ümmetin önüne geçecekler. Belki kürsülere çıkacaklar, konuşacaklar, aldanacaklar, aldatacaklar. Fakat ben size ölçüler bırakıyorum. Onlara bakacaksınız. O ölçüleri kimlerde görürseniz, onlara uyacaksınız. Emaneti kimde görürseniz, onların peşinde gideceksiniz. Kimde de emanete ihanet görürseniz, onlardan uzak durun. Buyurdular ki, ayetul münafiki selasun, münafığın alameti üçtür. Yani benden görünebilir, başında sarık olabilir,
kürsüde olabilir, minberde olabilir. Fakat ümmetim, Ahmet, Muhammed, Asiye, Zeynep, aldanma, aldatma. Baksana peygamber aleyhissalatu vesselam 14 asır önce ölçüler veriyor. Buyuruyorlar ki اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اَتُمِنَ خَانَ. Konuştuğunda yalan konuşur. Eğer adamlar görüyorsunuz, kürsüde onlar İhyadan bahsediyorlar, inşadan, İslam'dan bahsediyorlar. Fakat sokaklarda eşkıyalarıyla adam öldürüyorlarsa, ifsad ediyorlarsa, onlar yalan konuşuyorlar. Ey ümmetim, kıyamete kadar bu davaya teslim olacaklar. Sizi ben Medine'den, minberimden uyarıyorum. Allah için, Allah'ın hakkı için aldanmayınız. Kürsüde iman diyen, sokakta ifsad edenlere inanmayın, onların peşinde gitmeyin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Onlara ifsad etmeyin, yapmayın, adam öldürmeyin, Müslüman öldürmeyin dendiği zaman, hayır biz ıslah ediyoruz, biz yurtta sulh istiyoruz, biz sulhun adamlarıyız derler. Öyle bildiri okurlar. Ümmetim, ashabım, bu yolda olanlar, Kur'an'a sahip çıkanlar, camiye gelenler, aldanmayın. Bu hakikatleri evde anlat, çarşıda anlat, sokakta anlat. Kitapların arasında kalmasın. Peygamber, seni uyarmak için minbere çıktılar. O yorgun ayaklarıyla seni bu belalardan, musibetlerden kurtarabilmek için konuştular. Onlar ihanet ederler. Onlar söz verirler, sözde durmazlar. Ve idâ vaade ahlefe, vaat ederler. Derler ki muhabbet fedaileri yetiştireceğiz. Onların gönülleri ummanlar kadar olacak. Herkesi içine alacak. Yahudi'ye otorite derler. Letecidenne şedden nâse adâveten lillezîne âmenul yahud. Kur'an-ı Hakim bu ümmete en şedid düşman olan Yahudi der. O Yahudi'yi sever. Yahudi cennete girecek der. Muhammedur Resulullah demeyenler de cennete girecek dediler. Hristiyanlar cennete girecek dediler. Ümmetin kızlarının başını açtılar. Teferruat dediler. Ümmetim, ashabım, Müslümanlar, camiye gelenler, cuma kılanlar ve idâ vaade ahlefe, vaat edenler, muhabbet davası diyenler, sonrasında dini bozanlar, İslam'ı bozanlar, ölüm kusanlara, onlara inanmayın dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Kardeşlerim, gördünüz, Ankara'da vurmuşlar, bir görüntü vardı. Bir kadın yerde yatmış, yanında oğlu var, önlerinde yaralılar, ölüler var. Hala kurşun sıkmaya, hala havadan bombalamaya devam ediyorlar. Kadın oğluna yalvarıyor. Evladım diyor, çocuğun olacak, eşin hamile, sen geri dönsen. Oğlu annesine, dönemem anne, bu milleti bu halde bırakarak dönemem. Sen dön ama ben burada kalayım. Kardeşlerim, nasıl olur da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sibabul muslimi fusukun ve kıtaluhu küfrün. Müslümana sövmek fasıklık, Müslümanı öldürmek küfürdür buyurduğu halde, nasıl olur da adına muhabbet fedaisi dediği katillere o halde Ankara'nın, İstanbul'un sokaklarında bu ümmete kurşun yağdırma emrini verirler. Allah Resulü buyuruyor ki aldanma Müslüman, aldatma Müslüman. Onlar benden olamazlar, benim yolumdan olamazlar. Ben yeryüzüne emanı getirdim, ben emniyeti getirdim. Benim ashabım dar ağacına giderken bile yalan konuşmadılar. Onlara sordular, İnkar ettiniz mi? Eğer dilleriyle inkar etseler, kalpleriyle imana devam etseler, Allah Teala onların o halini kabul edecekti. Ama onu bile kendilerine ağır gördüler. Yapamayız dediler. Dilimize, kalbimizin inanmadığını söylettiremeyiz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam, ashab-ı kiram ölçüyü tayin ettiler, yol dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yolu bütün ayrıntısıyla gösterdiler, işaret ettiler.
ve izâ tumine hâne. Kendilerine emanet verilir. Onlar emaneti ihanet ederse, onlar benden değildir. Benim ümmet kadromdan olamazlar. Kardeşlerim, 14 asır bu ümmetin alimleri adam yetiştirdiler ama adam yerleştirmediler. Bir örgüt gibi çalışmadılar. Nasıl yapabilirlerdi ki? Bir alim, bir mürebbi nasıl adam yerleştirme müessesesi olarak çalışabilir? Tersaneler var. Anne köyde ineğini satar. Oğlum öğretmen, oğlum polis, oğlum mühendis olsun der. Sonra onu dershaneye gönderir. Başka birileri, onlar soruları çalarlar. Kendi adamlarını üniversiteye sokarlar. O anne ineğini satsın, oğlunu dershaneye gönderir.

hakim ikaz ediyor. İ'dilû buyuruyor. Adil olunuz. Adaleti kuşanınız. Nasıl olur? Müslüman, Müslüman kardeşim, sen soru, biri çalsın, ona versin, o adam diğerinin önüne geçsin, sonra geride anaları ağlasın, çocukları ağlasın, onların hakkı gasp edilsin. Bu iman olabilir mi? İslam olabilir mi? Ama bütün bunlara sessiz kaldığımızdan, bu ülkenin alimleri, irfan sahipleri itiraz etmediğinden, Kur'an hakimin i'dilû, kafire karşı bile adaleti kuşanacaksınız, talimatlarını yerine getirmediğimizden bu felaketler bugün başımıza geldi kardeşlerim. Allah Resulü'nü de anlattılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yalanlarını anlattılar. Kur'an hakim bize onlardan bahseder. Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayati dunya ve yuşhidullaha ala ma fi kalbihi ve huve aladdul hisam. İslam'ın en yaman hasımlarıydılar. Düşmanıydı bir adam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ağladı, gözyaşı döktü. Kalbindeki imanı Allah'ı şahit tuttu. Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyaya dair o adamın sözü hoşuna gitti. Onlardan bazılarının sözü peygamberin bile hoşuna gidebilirdi. Kur'an bu hadiseden bahsediyor. Aldandınsan dön diyor. Bak kürsüde seni aldatabilir, minberde aldatabilir. Adına hizmet diyerek seni hezimete, kardeşi kardeşe düşman olmaya sürükleyebilir. Peki bunlar peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da aldatmışlardı. Ve izâ tevellâ sa'â fil ardı liyufside fîhâ ve yuhlikel harse ven nes. Sonra onlar silahla, güçle, tankla, topla iktidarı ele geçirince, darbe yapınca yeryüzünde fesat çıkardılar. Nesilleri öldürdüler, ekonomiyi bozdular, ülkeye şu kadar zarar verdiler. Ve izâ kîle lehuttakillâh. O adama yani yapma, Allah'tan kork, ahiret var. Hani bunlar muhabbet fedaileriydi. Neden bunları katil yaptın dendiği zaman. Ve izâ kîle lehuttakillâh. Allah'tan kork be adam. Ahiret var, hesap var, haşır var dendiğinde. Ehedethul izzetu bil ismi. Gururu, kibiri, enaniyeti onu günaha mahkum eder. Orada mazlumlara, orada mustazaflara, orada ezilenlere, orada ümmetin sahiplerine beddua eder. Yani Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bile bunlar gözyaşlarıyla, bunlar güzel sözleriyle aldatmışlardı. O halde Müslümanlar, Kur'an-ı Hakim'i hayatınıza tatbik etmek için okuyunuz. Sizi aldatanlara, sizi ümmete düşman yapanlara karşı metin bir halde durunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu çiğnetmeyiniz. Kardeşlerim, başımıza büyük bir bela, büyük bir musibet geldi. Fakat biz Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan uzaklaştığımızdan dolayı bütün bunlara maruz kaldık. Hani toplantılar yapıyorlardı, diyalog toplantıları diyorlardı onlara. Bu ülkede akademisyenler, bu ülkede alimler oralara katılıyorlardı. Orada Hristiyanlar, orada Yahudiler cennete girecek diyorlardı. Karar metinleri hazırlıyorlardı. Ama kimseler itiraz etmedi. Bu kardeşiniz bu minberde bunları söylerken rahatsız olup camiden o zaman çıkanlar, ayrılanlar vardı. Sen bu hizmeti anlamıyorsun, anlayamıyorsun diyorlardı. Dergimizi, mecmuamızı kapattılar. Yıllar önce bu filmleri, bu oyunları oynadılar. Ama sesimizi, nefesimizi kesseler de Allah ve Resul yoluna, ihanete sessiz kalmayacağız demiştik Allah'ın inayetiyle. Müslümanız biz. Allah'a kul olduk. Allahu Ekber dedik. Onun önünde rükû edenler, secde edenler, ihanet edenlerin önünde eğilemezler kardeşlerim. Kız çocuklarının başlarını açtılar. Olimpiyat dediler, dans ettirdiler. Bu ülkede alim olduğunu zannedenler, akademisyenler eşlerini aldılar. Statlarda o tesettür mahremiyet cinayetini alkışladılar. En ön safta dinlediler. Adam fetva verdi. Oraya gir dedi, namaz kılma.
Oraya gir, eşinin başını aç. Falan yere gir, askeriyeye gir, içki işledi. Bütün bu fetvalar verilirken

Kur'an ve sünnetin buyrukları ayaklar altında payimal edilirken, bu toprakların alim olduğunu zanneden şahıslar ayağa kalkmadılar. Ey millet, burada hizmet değil, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna ihanet var demediler kardeşlerim. Sizleri uyarmadılar. Bu bela bütün şekil ve suretleriyle bugün bu milleti istila etmiştir. Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle, onun yüreklere verdiği sabır ve sekinetle bu ümmet bu belayı bugünlük savmıştır. Yarın da savacaktır. Fakat bunun yolu kayıtsız ve şartsız Allah'a dönmektir. Resulullah Aleyhisselam'a dönmektir. İslam nizamına dönmektir. Yarın bazıları yine önünüze çıkabilirler. Onlar da imanla, İslam'la aldatabilirler. Onlar da hezimetlerine size hizmet dedirtebilirler. O halde aldanmamak için İslam'ın küfürle hesaplaştığı, bin yıldır hesaplaştığı Anadolu'da yeni vurgunlar yememek için tövbe edelim, istiğfar edelim, pişmanlığımızı izhar edelim, aldatılan kardeşlerimize gidelim. İşte burası bir fesat hareketi. Ümmetin emanetini, ümmetin güvenilirliğini yıkma, dağıtma hareketi. Dünyanın en emin, en güvenilir insanları Müslümanlardı. Fakat bunlar bu fotoğrafı çevirdiler, tersine döndürdüler. Şimdi en hain kim deseler, bunlara bakanlar belki Müslümanları gösterebilirler. Şunu diyeceksiniz: hayır, olamaz. Bunların peygamberle, bunların imanla, bunların İslam'la alakasının olmadığını, olamayacağını ilan etmek, anlatmak hepimizin vazifesidir, ödevidir kardeşlerim. Anlatalım ki 1400 yıldır nasıl mazlumlar dara düştüklerinde Muhammed'in ümmeti nerede diye Allah Resulü'nün ümmetini bekliyorlardı. Çünkü onlar hem namuslarını, hem mallarını, hem onların iffetlerini koruyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara emaneti anlatmıştı. Kur'an-ı Hakim onları emin olmaya davet etmişti. O halde şimdi yeniden dünyaya en emin insanların Allah Resulü Aleyhisselam'a iman edenler olduğunu anlatma vaktidir. Tevbe vaktidir, istiğfar vaktidir. Yeni hatalardan bizi kurtar ya Rabbi. Yeni felaketlerden, helaketlerden, yeni İbn-i Sebelerden bizi muhafaza et ya Rabbi diye dua dua iltica vaktidir.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kul tedbir alır, takdir Cenab-ı Hakk'a aittir. Eşyadaki bütün oluşlar, bütün erişler, yönelişler tedbir ve takdir çerçevesindedir. Aslında hadiseyi, hayatı, eşyayı şu ayet-i kerime çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ve in yemseske Allahu bi durrin fela kâşife lehu illâ hu. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadlihi. Bir hastalık, bir bela geliyor. Bir sivilceyle size müptela oluyor. Bütün doktorlar etrafınızda. Bütün laboratuvarlar sizin adınıza çalışıyor. Size ilaç üretme gayreti içerisindeler. Fakat çare olamazlar. Eğer Cenab-ı Hak takdir ettiyse, o hastalık sizin gidişinize, dünyadan ayrılışınıza sebep olacaksa gideceksiniz. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Cenab-ı Hak size bir zafer, bir nusret takdir etmiştir. İnsanlar karşınızda, kaleleri var, silahları var. Denizde, havada filoları var onların. Bütün bunlarla size engel olacaklar, sizi durdurma gayreti içerisindeler. Eğer Allah Azze ve Celle sizin nusretinizi, sizin zaferinizi murad ettiyse, onlar bütün ordularını, güçlerini toplasalar, yine size engel olamayacaklar, sizi durduramayacaklar. Alem-i İslam'ın fetret dönemleri olmuştur. Yıkıldığı, yıkılır gibi olduğu zamanlar olmuştur. Bağdat'ı işgal ettiler. Kelleler üzerine Hulagu saltanatını, tahtını kurdu. Günlerce nehirlerimiz kan ve mürekkep aktı. O hale geldi. Bağdat'ta bu acılar, Bağdat'ta bu matem varken Endülüs'ten de ağıtlar yükseliyor. Endülüs'te de acı var, ızdırap, işgal vardı. Alem-i İslam'ı sağdan ve soldan, doğudan, batıdan ölüm pençeleri kuşatmış. Artık bu ümmet bir daha gün doğumunu göremez. Güneşe muhatap olamaz. Bu umutsuzluk içerisindeydi ki Müslümanlar, Söğüt'te, İstanbul'un eteklerinde bir millet. Biz yere düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını taşımaya namzetiz ya Rabbi dediler. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Yani o kitabı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Biz koruyacağız fakat ona namzet olanlarla Kur'an-ı Hakim korunacak. Şimdi biz o namzetler ordusuyuz. Bizi kabul et ya Rabbi. Bir avucuz. Fakat bizim şu sayımıza, azlığımıza değil, yüreğimize, imanımıza, cesaretimize bak. Osmanlı oradan el kaldırıyor. Ben bu sancağı taşıyayım ya Rabbi. Fakat edepleri var, teslimiyetleri var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a temessükleri var onların. Sultan Osman ya da halk arasındaki maruf ifadeyle Osman Gazi bir eve misafir oluyor. Misafir olduğu evin duvarında Kur'an-ı Hakim asılı. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Muttaki yüreklerin amelidir. Allah'ın şairini, İslam'ın alametlerini, onları tazim edecekler, yüceltecekler. O da Kur'an-ı Hakim'i duvarda görünce uyuması gerekir. Uyku bir zarurettir fakat sabaha kadar ayağını uzatmaz. Kur'an-ı Hakim bu odada diye. Şimdi böyle bir millet Söğüt'te el kaldırıyor. Bizler Bağdat'ta düşen, Endülüs'te düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya namzet bir milletiz ya Rabbi. Yani bir düşünün, insanlar Kur'an-ı Hakim belki okuyorlar. Ayakları ayakları üzerinde bir böyle nasipsizler taifesi, bir de Kur'an-ı Hakim'in olduğu bir odada sabaha kadar uyumayan birisi. Böyle birisi şimdi nöbet sırasını ben almak istiyorum. Ben yürümek istiyorum ya Rabbi diyor. Yola çıkıyorlar bir avuçlar. Fakat ehli sünnetin hamisi oluyorlar. Kabe-i Muazzama'nın hakimi değil, hadimi oluyorlar. Hizmetkar olalım ya Rabbi diyorlar. Nerede la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen var. Onlar acı, onlar ızdırap çekiyorsa bize işaret buyur, biz rüzgar olalım, oraya gidelim. Biz geldik Osmanoğulları diyelim. Buna namzet bir millet Söğüt'te nöbeti devralıyor kardeşlerim. Bütün gayretleri, bütün idealleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek, ona nail olmak. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerif. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَانْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا
ve le ni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Mutlaka İstanbul Müslümanların olacak. İstanbul semalarında Allahu Ekber sesleri duyulacak. Kisra nasıl İslam'ın olduysa Bizans'ta, Doğu Roma'da, Batı Roma'da İslam'ın olacak. Allah Resulü Aleyhisselam bu müjdeyle aynı zamanda bize de bir ödev veriyor. Kimler bu ödevi alabilir? Yani uykusunu feda edecek. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, anadan, yardan geçip ben cenneti, şehadeti istiyorum kimler diyebilecek. Bu yol riyakarların, bu yol dünyalık peşinde koşan değil. Bu yol Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasına teslim olanların yolu. Şimdi onların ideali İstanbul'un fethine muhatap olabilmek. Tam 154 yıl bekliyorlar. Acaba Allah Resulü Aleyhisselam'ın fethettiği komutan ben olabilir miyim diye. Onun metine muhatap olan asker ben olabilir miyim diye dedeleriniz, ecdadınız bekliyorlar. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri Manisa'da şehzade, Akka Kalesi düşüyor, ağlıyor. Bir duvarın kenarına geliyor, orada çöküyor, ağlıyor. Akşemseddin Hazretleri o halde kendisini görünce diyor ki, neden ağlıyorsun? Cenab-ı Hak sana İstanbul'u nasip edecek. Eğer böyle ağlarsan belki o büyük fetihten mahrum kalabilirsin. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri sultan oluyor, devletin başına geliyor. Orduyu hazırlıyor, İstanbul'a yürüyecek. 154 yıllık Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği o hedef İslam'ın olacak ve hasret bitecek. 75 tane alim var, veli var. Büyük bir orduyla Edirne'den yola çıkılıyor. Nisan ayının başları. İstanbul önüne kadar geliyorlar. Zaman zaman savaş meclisleri toplanıyor. Savaş meclisinde Çandarlı Halil Paşa var. Dışıyla Müslüman fakat içinde kurtlar var. Neden buraya geldik? Yüreği yetmiyor yani. Evvela İslam yürek ister, cesaret ister. Hakkı ve hakikati söylemek iman, iman ister yani. O imana belki muhatap olamayan birisi Çandarlı Halil Paşa sürekli savaş meclislerinde ayağa kalkıyor. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri'ne dönüyor, diyor ki, efendim bir dervişin sözüne baktınız, buraya kadar geldiniz. Günler, haftalar geride kaldı işte. Fetih müyesser olmuyor bizden öncekilere. Müyesser olmadığı gibi bizde de bir mahrumiyet var, geri dönelim. Çandarlı bunları söyleyince Zanus Paşa ayağa kalkıyor, diyor ki, sultanım, kimler ne söylerse söylesin, Zanus Paşa ve onun askerleri burada şehadete geldiler, burada ölmeye geldiler. İstanbul'un kapıları bizi cennete, şehadete götürecek. Müsaade buyurursanız buradan geriye dönmeyelim, diyor. Sultanımız Fatih Mehmet Han Hazretleri Ahmet Paşa'ya diyor ki, git hocama söyle, fetih müyesser olmuyor. Tüneller açıyoruz, yukarıdan katranlar döküyorlar, askerimiz şehit oluyor. Yani cennet aşkıyla surların üzerine akıncılarımız koşuyor, yukarıdan ok sağanağı şehit oluyorlar. Gemileri denize indirdik fakat yine fetih müyesser değil, hocama söyle ne buyuruyor. Akşemseddin Hazretlerine geliyor Ahmet Paşa. Ona bir mektup veriyor, Sultan Fatih'e gönderiyor, savaş meclisinde okunuyor. Buyuruyor ki, büyük Allah dostu, tedbir kullara, takdir Allah'a aittir. Allah yolunda cihada devam ediniz. Bütün gayretinizi, sayinizi ortaya koyunuz. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Takatiniz ne kadar yetiyorsa o kadar gücünüzü sarf edin. Bu mektuptan sonra Sultan Fatih bütün namazlarında bu ayeti okuyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. İşte Fatih'in, Mehmet'in gücü bu kadar Allah'ım. Ordusunu, askerini, hocalarını, toplarını, gemilerini topladı, buraya geldi. Şimdi göklerin kapısı açılsın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine muhatap olsun. Mektup okununca savaş meclisinde karar kılınıyor, taarruza devam edilecek. Haftalar geçiyor, yine düşmüyor, yine savaş meclislerinde Çandarlı Halil Paşa'nın itirazları var. Ahmet Paşa'yı gönderiyor, yine git hocama söyle, bir haber var mı, bir müjde var mı? Geliyor Ahmet Paşa, kapıda bir derviş var, Akşemseddin Hazretleri çadırın içinde. Derviş diyor ki, hocamız rica buyurdular, dediler ki, kim gelirse gelsin, içeriye almayınız, lütfediniz kapıda bekleyiniz. Ahmet Paşa kapıda bekliyor, Fatih de savaş meclisinde. Ahmet Paşa'dan, Akşemseddin'den gelen habere göre hareket edecek. Saatler geçiyor, gelmeyince
Sultan Fatih atına biniyor, Hışım'la Akşemseddin Hazretleri'nin çadırına geliyor. Derviş kapıda bekleyen nöbetçi aynı ricayı Sultan Fatih'e de iletiyor. Kızıyor, atından iniyor, elindeki hançerle çadırı yarıyor, içeriye giriyor. İçeriye girince bir de ne görsün? Hani Bedir'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdılar. Allahümme in tehlik hadihil esabe felen tu'bede fil ardı ebede. Efendimiz ayakta yalvarıyorlar, ya Rabbi, eğer bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak diye. Peygamber dua ediyor, göklerin kapısı açılıyor, Cebrail geliyor, Mikail geliyor orduların kumandasında. Meleklerin, melekler var onların ordusunda. Şimdi Akşemseddin Hazretleri de yerde, yere çömelmişler. Mübarek gözlerinden akan yaşlar bembeyaz sarıklarını ıslatmış. Toprak yüzüne gelmiş, yüzü çamur halinde. O halde yerden kalkıyorlar. Sultan Fatih de ağlıyor hocasını secdede o halde görünce. Dönüyorlar, Fatih ediyorlar ki bu gece Allah'ın inayetiyle son gece olacak. Topkapı tarafından büyük bir taarruza geçilsin. Allah'ın inayetiyle fecir vaktinde askerlerimiz, evlatlarımız İstanbul surlarında sabah ezanı okuyacaklar. Allah'ın inayetiyle bu milletin evlatları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine nail olacaklar. Bu sabah namazı İstanbul surları içinde kılınacak. Akşemseddin Hazretleri emri veriyorlar. Büyük bir taarruz başlıyor ve surların üzerinde sabah ezanı okunuyor. Sabah namazı 29 Mayıs 1453 Salı günü sabah namazı İstanbul'un içinde kılınıyor kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek. Onun için anadan, onun için yardan, serden geçebilmek. İstanbul'a adalet geliyor, İstanbul'a hakkaniyet geliyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ayasofya'nın önüne geliyorlar. Rahipler, piskoposlar oraya kapanmışlar, ağlıyorlar. Türkler şimdi, Müslümanlar bize nasıl zulmedecekler? Belki içlerinde, yüreklerinde böyle bir korku var. Sultan Fatih onlara Kur'an-ı Hakim'in şu ayetini okuyor. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethedince düşmanlarına yöneldiler. Bugün azarlama günü değil dediler. Ben de size Kur'an-ı Hakim'in ayetini okuyorum. Hepiniz evlerinize gidiniz. Hepiniz hürsünüz. Ne mallarınıza, ne çocuklarınıza, ne de namuslarınıza dokunulacak. Çünkü artık burası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerinin idaresindedir. Fransa'da büyük bir ordu hazırlıyorlar. İstanbul'u geri almak için Haçlı ordusu hazırlanıyor. İstanbul'dan piskoposlar Fransa'ya, Paris'e gidiyorlar. Ordunun önüne çıkıyorlar. Aman ha diyorlar. Sakın gelmeyin. Biz İstanbul'da Sultan Fatih'in idaresinde, Bizans'ın hakimiyetinden daha ziyade adalet bulduk, huzur bulduk. Biz Müslümanlarla İstanbul'da yaşamak istiyoruz. Alem-i İslam'da ise bir sevinç var. Bir surur hali var. İstanbul'a sürekli elçiler geliyor. Cezayir'den, Fas'tan, Mağrip'ten. Biz de semalarımızda Osmanlı'nın bayrağını taşımak istiyoruz. Devlet Ali'ye gelsin, Afrika'da da Alem-i İslam'ın farklı köşelerinde gelsinler, bize de hami olsunlar. Yani devlet geliyor, İslam geliyor, iman geliyor. Sultan Fatih'le ecdadınız da yeryüzüne adalet geliyor. Kemal Paşazade Hazretleri şu ayet-i kerimeyi tefsir ederken buyuruyor ki وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Zebur demek فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ بَعْدَمَا اَثْبَتْنَا فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوظِ Levh-i Mahfuz'a yazdıktan sonra indirdiğimiz bütün kitaplarda şu var buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayetin tefsiri böyledir diyor Ebu Suud Hazretleri. Yani yeryüzüne salih kullarımız varis olacak. Kemal Paşazade Hazretleri diyor ki, şimdi Allah'ın yeryüzündeki salih kulları Osmanlı devlet adamlarıdır. O halde Allah onları yeryüzüne varis kılacaklar. Onlar ümmetin sahipleri olacak. Ne zaman ki devlet aliyeyi bütün köşelerinden kuşattılar. İşgaller, istilalar başladı. Afrika'da Müslümanlar kendilerini koruyamıyorlar.
iki tane ekmek almaya paraları varsa, bu Osmanlı 4 asır Afrika'yı işgalden korudu. O halde şimdi bir ekmeğimizin parasını İstanbul'a gönderelim dediler. Yani sizin şu ülkenizde şimdi Afrika'da iki tane ekmeğinin bir tanesini 100 yıl önce size gönderenlerin hak ve hukuku var. Birileri diyorlar ki biz neden gelen mültecilere bakalım? Neden onlara yardım edelim? Siz Müslümansınız bu millet. Her şeyden önce Sultan Fatihlerin evladıdır. Yavuzların Abdülhamit Han Hazretlerinin evladıdır. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Hakim'e iman etti. Allah Azze ve Celle bizi Kur'an'ın gölgesinde kardeş kılmıştır. Kardeşliğin hukuku, kardeşliğin bir vecibesi. Biz onlardan, şunlardan, bunlardan değil. Hayatımızın amentüsünü Kur'an-ı Hakim'den, Allah Resulü'nün sünnetinden, Sultan Fatihlerden öğreniriz. Biz onların evladıyız. Allah'ın inayetiyle Arakan'dan Mağrib'e kadar ağlayan bu ümmet yeniden Osmanlı'nın sancağıyla adalete kavuşacaktır. Osmanlı'nın gidişiyle nasıl matem, nasıl acı, nasıl gurbet, kara bir bulut gibi alemi İslam'ın üzerine çöktüyse, yeniden Söğüt'ten bir zuhur olacak. Yeniden Osmanoğulları gelecek. Osmanoğullarıyla yeryüzüne İttihad-ı İslam gelecek. İslam gelecek. Onun için bu gençler şimdi her okudukları ibarelerde o büyük fethin rüyalarını görecek Allah'ın inayetiyle. Şununla bu hutbeyi noktalayayım. Belki görüyorsunuz bu rüyaları, belki görmüyorsunuz. Ama bu rüyaları gören var. Bu rüyaları görmek için büyük sayılara muhatap olmaya gerek de yok. Alim-i İslam çöktüğünde Söğüt'te belki 5000 kişi var. Ama 5000 kişi dünyada Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını dalgalandırabilmenin rüyalarını görebiliyordu. Dolayısıyla bu iman ve irade işi kardeşlerim. Hindistan'da bir alim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bu rüyayı anlatmıştı. Birkaç yıl önce bir icazet merasimindeyiz. Kapıda, sokakta bir hareketlilik var. Hepimiz sokağa koştuk. Baktı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Üzerinde Osmanlı sarığı, başında Osmanlı, üzerinde sırtında Osmanlı cübbesi, başında Osmanlı sarığı var. Konuşmadılar, sadece selam verdiler. Selamdan sonra İstanbul'a yöneldiler. Sağ elleriyle İstanbul'u gösterdiler. Anlattık ki Arakan'dan Fas'a kadar bu ümmet yeniden Osmanlı ile ayağa kalkacak. İttihad-ı İslam, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, beyazıyla, siyahıyla bu ümmet yeniden Hazreti Muhammed'in sancağını bu milletle taşıyacaktır Allah'ın inayetiyle. İşte İstanbul, işte fetih, karadan yürüyen gemiler. O fethin baş kumandanı Akşemseddin Hazretleri size bunu anlatıyor kardeşlerim.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecektin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak.
sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

عفوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehl-i Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgilim.

الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Thank you so much Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapından. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: Hadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sağ

0: محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله.

الله، الله أكبر.

Masya Allah.

ماشاءالله.

0: القوم.
1: Thank you.

كثيراً.

ما شاء الله.

0: الله فيك.
1: Mm-hmm.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde, yok.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

خير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا

بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi.
Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تشكروا

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: Kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm.

bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru. İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan. Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsim.

başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta ama, gönlümü bıraktım Beytullah'ta.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var, kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar, dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu. En önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah, nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah, bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah, biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.